koştu.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te. Erdoğan temaslarının ilk gününde güçte birlik, ruhta birlik sloganıyla düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın 6.sının açılış törenine katıldı. Erdoğan bugün gerçekleştirilecek zirve oturumunda ise katılımcılara hitap edecek. Kırgızistan'a giden devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında yoğun diplomasi trafiğini de sürdürecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki ittifakın resmi adının Mekke Savunma İttifakı olduğunu açıkladı. İttifakın tüm dost ülkelere açık olduğunu belirten Fidan, ittifakla birlikte bölgede büyük bir istikrarın oluşacağını göreceksiniz dedi. Bakan Fidan, uluslararası topluma Netanyahu'yu durdurma konusunda da çağrıda bulundu. Mekke Ortak Savunma Anlaşması,

Stratejik, Siyasi ve Savunma Komitesi'nden ortak açıklama yapıldı. Açıklamada Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Mekke Anlaşması'nı kararlı bir şekilde uygulayarak bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunacakları duyuruldu. Ayrıca Suudi Arabistan'da sekreterya kurulacağı ve Pakistan'dan 3 yıl süreyle görev yapacak bir genel sekreterin başkanlık edeceği ifade edildi. Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın Stratejik, Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısından sonra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le birlikte İstanbul'dan Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Bakanlar Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a refakat edecek. Bakan Fidan ve Bakan Güler'e yolculukta Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar da eşlik etti. Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da başlayan istişarelerimizi Bişkek yolunda da sürdürüyoruz dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkez binasının açılışını yaptı. Genel merkezde ilk kez düzenlenen parti meclisi toplantısında kurultay takviminin detaylarını anlattı. Deleke sistemini terk ediyoruz, genel başkanı ve il başkanlarını üyelerimiz seçecek dedi. Özgür Özel, partisinin ilçe başkanlığı aday belirleme ön seçimlerinin 26 Eylül'de, il başkanlığı ön seçimlerinin ise 17-18 Ekim'de yapılacağını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken 267 kişiyi taşıyan geminin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'den iki gemi bugün adada olacak. Batıkta arama yapacak. Kayıpların yakınlarının Girne ve Taşucu limanlarındaki bekleyişi ise devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde alabora olan gemide hayatını kaybedenlerden Nihat Balyemez, Hüseyin Özdemir ve Reyhan Verim'in naaşlarının otopsi işlemleri yapıldı. Hava yoluyla Türkiye'ye getirilen naaşlar bugün toprağa verilecek. YouTuber Arif Kocabıyık, Kapıkule sınır kapısında bir tırın dorsesinin altında yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Gazeteci Kemal Öztürk hakkında gözaltı kararı verildi. Öztürk hakkında katıldığı bir televizyon programında Suriye'deki Nusayrilere ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından şüpheli Kemal Öztürk'ün gözaltına alınarak bugün ve görüntü bilişim sistemi üzerinden mevcutlu olarak hazır edilmesi amacıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su ürünleri av sezonunun açılışını gerçekleştirdi. İzmir'deki törende konuşan Bakan Yumaklı, geçen yıl üretim rekoru kırıldığını hatırlattı. Balıkçılık sektörü gıda arz güvenliğinin önemli bir parçası dedi. Giresun'da sağanak sele neden oldu. 12 konut, 4 iş yeri ve 1 araç zarar gördü. Erzincan, Rize ve Ordu'da da kuvvetli yağış nedeniyle su birikimi

Hükümetleri arasındaki gerginlik sürüyor. İspanya Başbakanı Sanchez, düzensiz göçmenlerle ilgili dezenformasyonun arkasında İsrail ve Rusya'nın olduğunu söyledi. İtalya'nın İspanya ile Schengen anlaşmasını askıya alma süresini 15 gün daha uzatmasının ardından İspanya hükümeti de benzer bir adım attı. İtalya'dan gelen yolculara yönelik liman ve havalimanlarındaki kontrolleri 15 gün daha uzatma kararı aldı. Filenin Sultanları Save Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kalmak için sahne alacak. Ay Yıldızlılar son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Eylül sabahının güzelliğiyle tüm dinleyenlerimize gönül dolusu sevgiler ve saygılar. Sabahın namesine hoş geldiniz. Yeni bir ayın ilk sabahında birlikteyiz sevgili dinleyenler. Eylül'ün bu ilk gününde kalbimize iyi gelen şarkılarla sabahın namesi başlıyor. Program yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetmenimiz Ramazan Özbay ile birlikte. Saat 10'a kadar mikrofon başında ben Burçin Tabur. Türk sanat müziğimizin en güzel şarkılarıyla sizlerle birlikte olacağız. Programımızın ilk eseri, güftesi ve bestesi Üstad Necdet Varol'a ait Nihavend şarkıyı dinliyoruz. Selim Öztaş söylüyor. Süzül güzel, süzül de gel, deli gönlüm bak seni ister. Seninle bütün yollar cennete gider.

Efendim TRT İzmir Radyosu stüdyolarında bu sabah da tüm dinleyenlerimize neşe ile başlayan, huzurla devam eden ve en önemlisi gönüllerde yer eden güzel bir gün diliyoruz. Sabahın namesinde bazen bir şarkıyla geçmişin o tozlu ama kıymetli sayfalarını konuk oluyor. Bazen bir nameyle bugünü ve bu yeni sabahı kucaklıyoruz. Programımızda şimdi Zeki Celal Köseoğlu'nun dizeleriyle Necip Gülses'in Nihavend eserini dinliyoruz. Melihat Gülses söylüyor. Dileyince beyaz köpüklere saklan güzel, döktüm kederimi İstanbul'a uzan güzel.

Mehmet Özkaya'nın icrasıyla sözleri Ömer Bedrettin Uşaklı'ya, bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey'e ait Nihavend şarkıyı dinledik. Sevgili dinleyenler, saat 8'den itibaren TRT Name'nin sosyal medya hesapları üzerinden bizlere ulaştırdığınız mesajlarınızı paylaşacak. Satırlarınızda yer alan dileklerle birlikte bir şarkının en güzel notalarına eşlik edeceğiz. Sabahın Namesi Dramalı Hasan Hasküler'in Nihavend eseriyle devam ediyor. Sevval Şentürk geliyor mikrofona. Aklımda sen, fikrimde sen, kalbimde, ruhumda sen.

Efendim sabahın namisinde şimdi 70'li yılların sevilen iki eseriyle Mansi'nin güzel sayfalarına doğru kısa bir yolculuk yapacağız. Dinleyeceğimiz ilk şarkının bestesi Saadettin Kaynağı'a ait. Nihavend eseri Yaşar Özel'in sesinden dinliyoruz. Aşk böyledir, aşk böyledir, aşıkı sevda söyletir.

Güftesi Rüştü Şarda, bestesi Avni Anıl'a ait Nihavend makamındaki şarkıyı Behiye Aksoy'un sesinden dinledik. Efendim sabahın namisinde musikimizin zarif nameleriyle güne başlamak kalbinize iyi gelsin diyerek yeni güne eşlik edecek şarkılardan birini daha dinliyoruz şimdi. Seda Gökkadar ve Ahmet Özhan, sözleri Fatma Onur'a, bestesi Hasan Esen'e ait Nihavend namelerle geliyor şimdi mikrofona. Ben solmuş bir yaprak gülün dalında, sen güller goncası, dalda dilruba.

Sabahın Namesi her sabah olduğu gibi bugün de sizden gelen mesajlarla daha güzel TRT Name'nin sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşabilir. Sevdiklerinize bir şarkı armağan edebilir, isteklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Programımızın bu dakikalarında Dilek Türkan, Necdet Rüştü Efe'nin dizeleriyle Necip Celal Andel'in Nihavend tangosuyla geçmişin en güzel anlarına götürüyor şimdi bizi. Mazi kalbimde bir yaradır.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Sabahın Namesi'nde muallim İsmail Hakkı Bey'in Acem Gürdi makamındaki sevilen şarkısına kulak veriyoruz şimdi. Bekir Ünlü Ataer söylüyor. Fikrimin İnce Gülü.

Kıymetli dinleyenler, TRT Nami'nin sosyal medya hesapları Instagram, Facebook, X ve Next platformu üzerinden sevdiklerinize şarkılar armağan edebilir, sıradaki şarkıya ortak olabilirsiniz. Sosyal medyadan istek yapacağınız eserleri TRT Nami'de Sabahın Namesi görselinin altına yazabilirsiniz. Programımızda şimdi Hüzzam eseri dinliyoruz. Güzin Değişmez geliyor mikrofona. Akşam oldu yine bastı kareler.

Kalbimize şifa veren şarkılarla birlikte Sabahın Namesi'nin bu dakikalarında güftesi İlkan Sana, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Hüzam şarkıyı dinliyoruz. Alp Arslan bu kez mikrofonda. Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini, neden beni bırakıp terk edip gitti.

Efendim, Sabahnamesi'nde şimdi. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı, yeni bir mevsimin ilk günlerinde gönlünüzden geçen tüm güzel başlangıçlara eşlik etsin diyoruz. Umut Akyürek güftesi ve bestesi Yılmaz Yüksel'e ait Hüzzam şarkıyı seslendiriyor. Çekemezler sevgimizi, bilemezler kalbimizi.

0: TRT Name.
1: TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesi devam ediyor ve tabii ki şu an yollarda olan radyo dostlarımız var. Direksiyon başında güne merhaba diyen, işine, sevdiklerine ya da sadece yeni bir güne yetişmeye çalışan tüm dinleyenlerimize buradan selam olsun. Faruk Salgır'ın icrasıydı. Sözleri Turan Oğuzbaş'a, bestesi Saadettin Ökdenay'a ait Hicaz şarkıyla yol arkadaşınız olmaya devam ediyoruz. Yaşamak yalan belki, yalan delice sevmek. Gözlerin, dudakların, o yeminler hep yalan.

0: TRT Name.
1: Efendim, sabahın namesinde şimdi kelimelerin anlam dünyasına konuk oluyoruz. Bugünün incisi başlangıç. Bir işin, bir sürecin ya da bir yolculuğun ilk adımıdır başlangıç. Bazen yeni bir sayfanın açıldığı an, bazen de uzun zamandır beklenen bir adımın atılmasıdır. Her başlangıç beraberinde yeni bir heyecan ve yeni ihtimalleri getirir. Kimi zaman küçük bir adımla başlar, zamanla kocaman bir hikayeye dönüşür. Bugün 1 Eylül, yeni bir ayın ilk gününde sabahın namesinde birbirinden güzel şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor. Seda Gökkadar, güftesi Uğur Güre, bestesi Hasan Esen'e ait Hicaz makamındaki şarkıyı seslendiriyor şimdi. Şu yorgun gönlümü yormayın artık.

0: İstek zamanı.
1: Yeni saatimizin ilk dakikalarında sabahın namisi Türkiye'nin dört bir yanından gelen seslerle, mesajlarla ve güzel paylaşımlarla devam ediyor. Efendim, sizden gelen her mesajda başka bir hikaye, başka bir gönül bağı var. Kimi zaman bir dostumuza, kimi zaman ailemize ya da kimi zaman yıllardır dinlediğimiz bir şarkıya uzanıyor bu mesajlar. TRT Name'de sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşan iletilerinizi paylaşacağız ve sıradaki eserimize sizlerle birlikte ortak olacağız. Samsun Yakakent Kozköy'den Nusret Tiryaki ile Yalova'dan Aysel Küksar Sıtkı Bütün'ün isteğini yerine getiriyoruz ilk olarak. Efendim, Nusret Bey bu şarkıyı name dostlarına, koro, resim, ritim arkadaşlarına armağan ediyor. Aysel Küksar Sıtkı Bütün de kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Yalova'ya selamlar olsun diyoruz. Güftesi ve bestesi Udi Mısırlı İbrahim Efendi'ye ait Hicaz eseri Muazzez Ersoy'un icrasıyla dinliyoruz. Yalnız bırakıp gitme bu akşam yine erken.

Efendim Gül Sefa Koç İlcan Polat'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Dinleyicimiz bu eseri tüm sevdiklerine armağan ediyor. Sevginin güzelliğini şarkılarımıza pekiştirirken, severken küçük bir serzenişle "Sevmiyorum seni artık gözlerimi geri ver" adlı eseri istemiş dinleyicimiz. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı da bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Tüm radyo dostlarına ve bugün doğum günü olan Meral Önür ve Merih Yıldız'a armağan ediyor. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçecek nice güzel yıllar diliyoruz biz de. Efendim İlyas Aydın aynı zamanda Ormanbeyi Köyü Tokat'tan bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kayka, Ahmet Özçelik, Ahmet Gürel, Ahmet Can, Mustafa Kına, Mustafa Ayla Aydemir, bütün TRT Name dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Kapadokya'dan Ali Karakaş, TRT Name dostlarına günaydın derken yolculukta olan dinleyicilerimize de güzel bir gün diliyor. Aydın Efeler'den Adnan Önem'de yine bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasındaydı. Şimdi Gül Sefa Koç Yiğitcan Bolat'ın isteğini yerine getiriyoruz Ayfer Er'in icrasıyla. Güftesi İlhan Behlül Bektaş'a, bestesi Avni Anıl'a ait icaz eseri dinliyoruz. "Sevmiyorum seni artık gözlerimi geri ver." Sevmiyorum.

0: geri.
1: Efendim, Sakarya Camii'nden Zafer Özkara'nın isteğini yerine getiriyoruz şimdi sabahın namesinde. Dinleyicimiz bu şarkıyı Şükrü Özdamar, Musa Özçelik, Ali Yöntem, Fatma Can, Fevzi Akşen, İhsan Demirci, Semir Kelle, Ümit Kaya Çelebi ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. İhsan Demircioğlu Ankara Yeni Mahalle'den bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasında Ankara Yeni Mahalle'ye sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Burdur Esenevler'den Zeki Gün ailesi ve dostlarıyla birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Eskişehir'den İbrahim Koçar tüm dostlarını selamlamış günaydın diyerek. Kayseri'den İsmet Köklü TRT Name dinleyenleriyle birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Güfte-i İsmail Hakkı Altıntaş, beste Özdemir Hafızoğlu, Hicaz makamındaki şarkıyı Hasan Eylen söylüyor. Aşk ne zaman kalbe girer bilinmez.

0: TRTname. Yol durumu.
1: Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı çalışması nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine kapatılarak trafik akışı Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Şehri Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dogurga Kavşağı 2 ile 3. kilometreleri arasında 17 Ağustos 2026 ve 30 Eylül 2026 tarihlerinde Konya istikameti alt geçit yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer bölümden Konya-Afyonkarahisar istikametinde çift yönlü olarak sağlanmaktadır. Çorum-Ankara yolunun 36 ile 38. kilometreleri arası yapım işi çalışmaları kapsamında trafik kontrolü şeklinde sağlanıyor. Ardahan-Şavşat yolunun 16 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanmaktadır. Tüm dinleyenlerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık olsun.

Parçalı yer yer çok bulutlu Doğu Akdeniz, Toroslar mevki, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: İstanbul, Ankara 30, İzmir 35, Antalya 36, Zonguldak 26, Samsun 27, Erzurum 24, Malatya 32, Diyarbakır 36 ve Gaziantep 34 derece olacak.

0: hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri

0: İstek Zamanı.
1: TRT İzmir Radyosu stüdyolarında İstek Zamanı devam ediyor. Sabahın namesinde efendim Hürmet Özdemir'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Artvin Arhavi'den bizleri selamlamış dinleyicimiz. Bu şarkıyı da tüm sevdiklerine armağan ediyor. Güftesi ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Nihavend eseri Mehmet Şafak'ın icrasıyla dinleyeceğiz. Aynı zamanda bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz var elbette. Trabzon'dan Ali Aydoğdu Adana'daki sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Gülden İbiş İmamoğlu Denizli'den selamlıyor tüm sevdiklerini. Muharrem Yorulmaz bizlere günaydın diyor. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler, sıradaki şarkıyı tüm dostlarıma armağan ediyorum demiş. Fethiye'den Bayram Gökçen, torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Betahan'a armağan ediyor bu şarkıyı. Mehmet Şafak geliyor mikrofona. Yine Hazan mevsimi geldi.

Müftesi İlkan Sanal bestesi Necdet Okatlıoğlu'na ait Rast makamındaki şarkıyı İsmail Olgay'ın sesinden dinledik. Van Erciş'ten Oktay Hançer'in isteğiydi bu eser. Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular, eksilmesin yüzünden o tebessüm, o bahar. Dinleyicimiz bu şarkıyı eşi Mihri Didem'e, çocukları Elif ve Esma'ya ve aynı zamanda Sabahın Namesi ekibine armağan etmişti. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Efendim, Adnan Yıldız'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi Sabahın Namesi'ni. Ankara'dan bizlere günaydın diyor dinleyicimiz. Bu şarkıyı aynı zamanda Ordu'dan Leyla Çabuk da ortak oluyor. Fethiye'den Bayram Gökçen torunlarıyla birlikte bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasındaydı. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal eşi Zeynep Hanım'a, çocuklarına, torunlarına ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Ayas Yumurtalık'tan Erdoğan Oktay da yine güzel yurdumun güzel insanları içinmiş eseri çalarsanız çok mutlu olurum demiş. Taner Şen bizlere günaydın diyor. Gaziantep'ten Eylül ayının ilk gününden herkese sevgilerimi gönderiyorum. Yeni bir ayın sağlık, huzur, umut ve birbirinden güzel başlangıçlara vesile olmasını diliyorum demiş. Efendim, Eylül deyince benim aklıma elbette güzel bir şarkı geliyor. Ben her Eylül o parkta.

isimli şarkısını istemiş dinleyicimiz, bizden sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Belkıs Dikmen'in icrasıydı şimdi. Dinleyicimize, Taner Bey'e de ve tüm sevdiklerine de bu şarkıyı armağan ediyoruz. Erol Say'ın Kürdi eserine. Susadım gülüşüne, hasretim gidişine.

Efendim Dikili'den Güler Sunar Karahan'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi sabahın namisinde. Dinleyicimiz bu şarkıyı sevdiklerine, kendisine ve dostlarına armağan etmiş, bizi de ortak etmiş. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Ahat Uruk'un icrasıyla güftesi İlkan Sana, bestesi Avni Anıl'a ait Hüzzam şarkıyı dinleyeceğiz. Peki bu şarkıya kimler ortak oluyor? Hamise Aracı bizlere günaydın diyor. Sabahın namesinde buluştuk. Sıradaki şarkıya beni de ortak eder misiniz Burçin Hanım demişler. Peki tabii ki ortak ederiz sevgiyle. Efendim Ümit Sağlam Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden tüm sevdiklerine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Osmaniye'den Fahri Özdemir sıradaki şarkıyı ailesine ve TRT Name dinleyen herkese armağan etmiş. İhsan Özdoğan Gülşehir Nevşehir'den bizlere günaydın diyor ve TRT Name dinleyenleriyle birlikte tüm dostlarına ve sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Uşak'tan Şahap Ünal torunu Ares de birlikte yine bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Osman Çokyaman Van Erciş'ten Burçin Hanım sesimizin ulaştığı herkese selam olsun demiş. Van Erciş'e TRT İzmir Radyosu stüdyolarından gönül dolusu sevgiler, selamlar olsun. Ahat Uruk'un icrasıyla dinliyoruz şimdi bu güzel şarkıyı. Şu yalan dünyaya aşksız geçirme, gönülden gönüle akıver gitsin.

0: İstek zamanı.
1: Efendim 8.49'u gösteriyor saatlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında İstek Zamanı devam ediyor. Isparta Sinirkent'ten Uğur Heybeli sıradaki şarkıyı Oğuz Onur ve Şevki Şahinoğlu'na armağan ediyor. Musa Aytu Bartın'dan bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında Bartın'a da selam olsun, sevgilerimizi gönderelim. Aynı zamanda bakıyoruz, evet, Merzifon'dan Zeki Özceylan, eşi Süheyla Özceylan, arkadaşı Enver Sağroğlu, Dursun Değirmenci ve tüm sevdiklerini armağan ediyor bu şarkı. İzmir Bergama Gökçeyurt'tan Enis Türk, sıradaki şarkıyı eşi Ayşen, oğlu Özgür, kızı Özgü ve torunlarına armağan ediyor. Name dostlarımla birlikte sıradaki şarkıya ortak olmak istiyoruz demiş dinleyicimiz. Efendim Ali Yöntem'in isteğini yerine getiriyoruz Bucak'tan. Bu eseri Selahattin Erzi, Ahmet Özçelik, Salih Kurt, Zafer Özkara, Meral Özhan, Fatma Açan dostlarına armağan ediyor. Sevgi ve selamlarımızı gönderelim tüm TRT Name dinleyenlerine ve dostlarına. Müzeyyen Senar'ın sesinden Hüzzam eseri dinliyoruz şimdi. Yanıyor mu yeşil köşkün lambası, hiç bitmiyor şu gönlümün kavgası.

Zonguldak'tan Şirin İlçesi Çay Cuma'dan Saffet Bilir'in isteğini yerine getiriyoruz. Şimdi sabahın namesinde Gündoğdu Duran'ın Muhayyer Kürdi şarkısını istemiş dinleyicimiz. Efendim müziksever arkadaşlarına Şevki Şahinoğlu, Ayhan Aşkın ve Gülten Duran'a armağan ediyor. Zonguldak'a Çay Cuma'ya da selam ve sevgilerimizi gönderelim. Yunanistan'ın Batı Trakya Gümülcine'den Cevat Abdurrahman bizlere günaydın diyen dinleyicilerimizden biriydi. Türk Sanat Müziği dostları, üyeleri, koro şefi Galio Galibe ve Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği'ne, aynı zamanda Aydın Bey'e ve TRT Name dinleyen herkese armağan ediyor bu şarkıyı. Selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Gülden Marmara güftesi ve bestesi Gündoğdu Duran'a ait Muhayyer Kürdi şarkıyla geliyor şimdi mikrofona. Ne çıkar bahtımıza ayrılık varsa yarın.

Efendim Caner Şafak Uzun Ömeroğlu Ordu'dan tüm sevdiklerine günaydın diyor ve TRT Name dinleyen herkese armağan ediyor. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı Gaziantep'ten Arzu Bostancıeri eşi İrfan Bey ve dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Osman Selçuk Altun Karamürsel'den günaydın diyor TRT Name dostlarına. Sıradaki şarkıyı da Pınar Çetin eşi Pınar Çetin Altun'a ve sevdiklerine armağan ediyor. Yeryüzünün kanatsız melekleri sağlık çalışanlarına da hediye etmiş dinleyicimiz. İyi ki varlar diyoruz biz de. Zafer Özkar'ı Sakarya Camili'den yine bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasında Mehmet Acarca İstanbul Ataköy'den selamlamıştım sevdiklerini. Sabahımız hayırlı, günümüz aydın olsun Burçin Hanım. Sıradaki şarkı da TRT Name dinleyen herkese armağan olsun demiş. Efendim Zeki Başoğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz tüm sevdikleriyle birlikte. Emel Sayın'ın icrasıydı. Güftesi Hikmet Münir Evcioğlu'na, bestesi Erol Sayan'a ait Muhayyer Kürdi şarkıyı dinliyoruz. Kadehinde zehir olsa ben içerim, bana getir.

Efendim, Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur'un isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Dinleyicimiz bu şarkıyı TRT Name dostlarına, aynı zamanda Gonca Gül'e, Uğur Heybeli'ye, Samsun Atakum TSM Korosu'ndaki arkadaşlarına ve sevip de kavuşamayanlara armağan etmiş. Doğan Çizmeci, Manisa Turgutlu'dan bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Turgutlu'dan Eylül'ün ilk sabahına gönül dolusu selamlar. Burçin Hanım günaydın. Sabahın namesi dinleyicilerini selamlıyor. Dinleyicimize, günümüze huzur katsın bugün ve yeni ay sağlık, bereket ve güzel haberler getirsin demiş. Dileklerinizi paylaşıyoruz. Aynı zamanda İlhami Demir Koparan Kırşehir Kaman'dan bizlere günaydın demiş. Teşekkür ediyoruz. Müzeyyen Senar'dan bir şarkı istemişsiniz. Geçmiş olduğumuz dakikalarda yer vermiştik ama size de armağan etmiş olalım bu eseri. Kırşehir Kaman'a sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz.

Nostan selamlarını göndermiş. Kızları Nezafet ve Figen'e armağan ediyor bu şarkıyı. Kapadokya'ya bir kez daha selamlar olsun. İzmir'den Zehra Bıçakçı da tüm dostlarıyla birlikte bu esere ortak oluyor. Efendim Zeki Müren'in icrasıyla güftesi Aşkın Tuna'ya, bestesi Halil Karaduman'a ait eseri dinliyoruz şimdi. Yıllar var ki biz seninle bakışarak konuşuruz. Sevdalanmış kalbimizle rüyalarda buluşuruz.

rüyalarda buluşuruz. Of, bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz.

Bekir Of'un Hicaz makamındaki eserini Ali Çakar'ın icrasıyla dinledik. Değdi saçlarıma bahar gülleri, nazende sevgilim yadıma düştün. Bolvarin'den İbrahim Özdemir Sabahın Namesi dinleyenlerine ve sevdiklerine armağan etti bu şarkıyı. Efendim istek zamanı devam ediyor Sabahın Namesi'nde. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sesimizin ulaştığı her yere gönül dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Aladağ Eyner Köyü'nden Başpınar Yaylası'ndan Mustafa Çatlakkaya. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında İskenderun'dan İbrahim Halil Civak tüm sevdiklerine günaydın diyor Ümit Kaya Çelebi. Bu şarkıyı Gülsefa Can Polat, Seniha Cengiz Han, Meral Özhan, Hatice Okur ve Hasende Kara Şahin'e armağan ediyor. Niksar'dan Selami Kabakçı, tüm TRT Ahmet dostlarına günaydın demiş. Aynı zamanda bakalım, evet sırada kimler var? Bolu Mengen'den Ramazan Can, efendim ne gelirse demiş, olsun kabulümüz olsun demiş. Peki, hepsi birbirinden kıymetli, güzel nameler, sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Şimdi Adana'dan Selahattin Erzen'in isteğini yerine getiriyoruz. Tüm ekibimize günaydın diyor dinleyicimiz. Adana'ya selamlar olsun. Eşe Yıldız Hanım'la birlikte TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor bu şarkıyı. Bir de not düşmüş, iyi ki varsınız diye bize dinleyicimiz. Her zaman söylüyoruz ya, iyi ki siz varsınız, iyi ki buradasınız. Mustafa Sağ Yaşar'ın icrasıyla bestesi Ekrem Güyer'e ait Nihavent makamındaki ölümsüz şarkıyı dinliyoruz şimdi. Unutturamaz seni hiçbir şey, unutulsam da ben.

Kendisinde şimdi Müjgan adı güzel Yercen'in isteğini yerine getiriyoruz. Güftesi Mustafa Nafiz Irmağ, bestesi Artık Ecandan'a ait Nihavend şarkıyı dinleyeceğiz. Efendim bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz var. Kahramanmaraş Avşin'den Mehmet Uran, Avşinli müzikseverlere armağan ediyor bu şarkıyı. Aynı zamanda Salih Kurt Manisa'dan bizlere günaydın diyor. Bu şarkıyı öncelikle aileme, torunlarıma ve dostlarıma armağan etmek isterim demiş. Mehmet Uluyurt, Osman Soygü'den Zafer Özkara, Hamise Aracı, Leyla Çabuk, İhsan Özdağ'ın ve Sabahın Namesi ekibine armağan ediyor dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Gökhan Sezer bizlere Tekirdağ Şarköy'den günaydın diyor. Babası Hikmet Sezer'e, Mustafa Sayal, Bahattin Taşkuran, İbrahim Oruncak, Necati Bayraktar, Muammer Yontar ve TRT Name dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Şimdi Burcu Göktürk'ün icrasıyla dinliyoruz. Koklasam saçlarını bu gece ta fecre kadar, acı duysam gözünün rengine dalsam da senin.

Diyoruz. Efendim bu şarkıyı eşi Serpil Yalım'a, kendisine oğlu Berkay'a ve İzmir'de görev yapan oğlu Hasan'a ve tüm ailesine ve sevdiklerine armağan ediyor dinleyicimiz. Bahadır Özüşen'in icrasıyla güftesi Nesrin Aksoyer'e, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Hüzzam şarkıyı dinleyeceğiz. Trabzon'dan Emine Atamer de bu şarkıya ortak oluyor. Burçin Hanım Eylül, sağlık, mutluluk, huzur, sevgi, barış, bereketli bir ay olarak gelsin, hoş gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz güzel dilekleriniz için. Sağ olunuz, var olunuz diyoruz. Aynı zamanda evet, Durak Çağatay Erzurum'dan tüm sevdiklerini selamlıyor. Selam olsun Erzurum'a diyoruz. Bursa'dan Fatih Sedali bizlere günaydın diyor. Umut Akyürek'ten Çekemezler Sevgimizi adlı şarkıyı Isparta'da esnaflık yapan Hasan Ormanlı'ya ve TRTname dinleyenlerine armağan etmiş dinleyicimiz. Geçmiş olduğumuz dakikalarda Umut Akyürek'in bu şarkısını, bu söylemiş olduğu eseri dinletmiştik tüm dinleyicilerimize. Şimdiki dinleyeceğimiz şarkıya ve dinlemiş olduğumuz şarkıya da size ortak etmiş olalım, armağan etmiş olalım. Şimdi Bahadır Özüşen'le sizleri baş başa bırakıyoruz. Bir yangın sonrası, şimdi yüreğim ne dumanım kalmış ne de küllerim.

maziden söyle ne kaldı? 9.27'yi gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesinde istek zamanı devam ediyor. Teknik yönetmenimiz Ramazan Özbay ve yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu ile birlikte. Efendim şimdi Fatma Açan'ın isteğini yerine getiriyoruz. Karadeniz Ereğli'den bizlere günaydın diyor. Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Feyzi Akşen, Erdemir Musiki Derneği üyeleri ve aynı zamanda Bilecik Huzurevi konukları ve TRT Name dostları ile birlikte Doktor İsmet ve eşi Ayşe Onu'a armağan etmiş bu şarkıyı dinleyicimiz Miner Coşkun Er'in icrasından. Güftesi ve bestesi Yıldırım Gürses'e ait Kürdi şarkıyı dinleyeceğiz. Aynı zamanda Aksaray Ihlara Vadisi'nden Nurullah Çoban da ailesi, torunları, dağcı arkadaşları ile birlikte bu şarkıya ortak oluyor. İzmir'den Maya Türköz tüm dinleyicilerimize, dostlarına sevgi ve selamlarını göndermiş. Hepimize güzel bir ve sağlıklı bir gün olsun demiş. Öyle olsun gerçekten. Eskişehir'den Tuncel Erol da yine bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Şimdi hep birlikte dinliyoruz Hüner Coşkun Er'in icrasıyla. Düşen bir yaprak görürsen beni hatırla demiştin. Biliyorsun seni ben sonbaharda sevmiştim.

Efendim, Mersin'den Gülten Duran'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi sabahın namesinde. Gün güzellikler getirsin, gönül dolusu sevgilerini göndermiş dinleyicimiz. Sağ olunuz, var olunuz. Esra İçöz'ün icrasıyla. Güftesi Nüket Ulaş Dura, bestesi Amir Ateş'e ait Muhayyer Kürdi şarkıyı dinliyoruz şimdi. Sevenler hep ağlarmış, yanar bağrın dağlarmış.

Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar'ın isteğini yerine getiriyoruz sabahın namesinde. Güftesi ve bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait Hicazkar şarkıyı Efem Hasan Eylen'in icrasıyla dinleyeceğiz. Şifa bekleyenlere, TRT Name dinleyenlerine, yolda olanlara, gece çalışanlara armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz ve Hasan Eylen'i dinliyoruz.

0: İstek zamanı.
1: Efendim 9.40'ı gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Sabahın Namesi'nin artık son dakikalarına yaklaşıyoruz. Vedat Çetinkaya'nın icrasıyla güftesi Yalçın Bernişan'a, bestesi Turhan Taşan'a ait Kürdi şarkıyı dinleyeceğiz. Aşıklar Diyarı Uşak'tan Meral Özhan'ın isteğini yerine getiriyoruz. Eşi Erol Bey'e, kendisine ve tüm sevdiklerine armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Uşağa da gönül dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Vedat Çetinkaya söylüyor. Ne aşk kaldı ne de bir iz. Resim çizdik sanki suya, kayan yıldız gibi sessiz çekip gittin, oldu mu ya?

Ne aşk kaldı ne de bir iz. Resim çizdik sanki suya, kayan yıldız gibi sessiz. Çekip

desem hep o gurur, hep o sitem. Ateş almış gibi birden çekip gittin onu.

Aşk kaldı ne de bir iz çekip gittin oldu mu ya? Efendim Ali Özyener'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi sabahın namesinde. Gaziantep'ten gönül dolusu sevgilerini gönderiyor dinleyicimiz. Ve bu şarkıyı Dilara Acıburç Göksu, Halil İbrahim Zengin ve Erol Karabay'a ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Nazan Sıvacı'nın icrasıyla güftesi ve bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Hicaz şarkıyı dinleyeceğiz. Aynı zamanda Samsun İlk Adım'dan Osman Ölçer de sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Dikili'de yaşayan İlker Tekin Türk'e armağan etmek istiyor bu şarkıyı. Güzel iletiniz için çok teşekkür ediyoruz. Var olunuz, sağ olunuz efendim. Şimdi Nazan Sıvacı söylüyor. Yalancının birine kapıldı kandı gönül, inandı yandı yine, çekilmez oldu bu ömür.

Efendim 9.50'yi gösteriyor saatlerimiz. Instagram'daki dinleyicilerimize bir merhaba diyelim. Sivas Koyulhisar'dan Serkan Alkan günaydın diyor. Nidebor'dan Şükrü Özdamar. Denizli'den Yunus Şenucak. Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağaoğlu. Anamur'dan Eşvi Medine ve tüm sevdikleriyle birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Nilgün Kalyoncu Kapadokya'dan günaydın deyip sevgilerini göndermiş. Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz, var olunuz diyoruz. Ve Kayseri'den de İsmet Bey şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Necdet Atılgan'ın sözlerine hayat verdiği, Kadri Şençalar'ın Hüzzam makamında bestelediği şarkıyı dinliyoruz. Şevval Sam'ın icrasıyla Ayhan Aşkı'nın isteğini yerine getiriyoruz. FM Koro Şefi Zeynep Özel Gündüz, Koro arkadaşları, kıymetli arkadaşı Saffet Bilir ve Mersin'de bulunan arkadaşı Gülten Duran için istemiş dinleyicimiz bu eseri. Şevval Sam söylüyor. Gezdiğim dikenli aşk yollarında elimden bir kırık saz geldi geçti.

0: TRT Name.
1: Efendim, Güller Diyarı Isparta'dan Şevki Şahinoğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz şimdi. TRT Name dinleyen TRT Name dostlarına armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Aynı zamanda Safet Bilir, Güler Sunar Karahan, İbrahim

armağan etmiş bu şarkıyı Nazlı Kanaat'ın icrasıyla. Yusuf Nalkesen'in Kürti şarkısını dinleyeceğiz. Lakin bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz var elbette. Eskişehir'den İbrahim Ünal eşi Gülsen Hanım'a, çocuklarına ve sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. İzmir'den Benal Taraz eşi Mehmet Bey ile ortak oluyor bu esere. Afyon'dan İrem Hanım dostlarına ve sevdiklerine armağan etmiş bu şarkıyı. Alanya'dan Dilek Yıldız da yine sevdikleri dostlarıyla birlikte bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Gaziantep Nizip'ten Taner Şen ailesine ve sevdiklerine armağan ediyor ve tüm TRT Name dinleyicilerine armağan etmiş. Yine Gaziantep'ten Meral Büyük ve dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasındaydı. Şimdi Nazlı Kanaat söylüyor. Ben her Eylül o parkta o çamların altında ne hayaller kurarım. Şimdi yoksun yanımda.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Sabahın Namesi'nin sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetmenimiz Ramazan Özbay ve mikrofon başında ben Burçin Taburtum. Dinleyenlerimize güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te birçok ülkeden devlet ve hükümet başkanı ile görüşmelerde bulunacak. Erdoğan ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ayrıca zirve oturumunda katılımcılara da hitap edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki ittifakın resmi adının Mekke Savunma İttifakı olduğunu açıkladı. İttifakın tüm dost ülkelere açık olduğunu belirten Fidan, uluslararası topluma Netanyahu'yu durdurma konusunda da çağrıda bulundu. İstanbul'da toplanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nden ortak açıklama yapıldı. Açıklamada Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Mekke anlaşmalarını kararlı bir şekilde uygulayarak bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunacakları duyuruldu. Girne açıklarındaki gemi kazasında kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Türkiye'den 2 gemi bugün batıkta arama yapacak. Kazada hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir ve Reyhan Verim'in cenazeleri Mersin'de, Nihat Balyemez'in cenazesi de Gaziantep'te bugün toprağa verilecek. Kazaya ilişkin yargı süreci de başladı. Tutuklanan kaptan, 7 gemi personeli ve 6 şirket çalışanı Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. 15 Nisan'da denizlerde başlayan balık avı yasağı sona erdi. İzmir'de su ürünleri av sezonunun açılışını yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen yıl üretim rekoru kırıldığını hatırlatarak, balıkçılık sektörü gıda arz güvenliğinin önemli bir parçası dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkez binasının açılışını yaptı. Delege sistemini terk ediyoruz. Genel başkanı ve il başkanlarını üyelerimiz seçecek dedi. Genel merkezde ilk kez düzenlenen parti meclisi toplantısında kurultay takvimini açıkladı. İlçe başkanlığı aday belirleme ön seçimleri 26 Eylül'de, il başkanlığı ön seçimleri ise 17-18 Ekim'de yapılacak. YouTuber Arif Kocabıyık, Kapıkule sınır kapısında bir tırın dorsesinin altında yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Kocabıyık hakkında mahkeme yurt dışı çıkış yasağı kararı vermişti. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34,2 milyon lira fazla ödeme yapıldığı tespit edildi. Ankara'da MİT ve Emniyet Koordinesi'nde yapılan operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 13 şüpheliden 10'u yakalandı. Şüphelilerin FETÖ'nün güncel bilişim yapılanması için de hareket ettikleri tespit edildi. 6. Dünya Göçebe Oyunları Bişkek'te görkemli bir açılış töreniyle başladı. 6 Eylül'e kadar başkent Bişkek'te ve Issık Göl bölgesinde gerçekleştirilecek olan oyunlara 90'dan fazla ülkeden 4000 sporcu katılacak ve 42 farklı spor dalında 835 kültürel etkinlik düzenlenecek. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na saldırı düzenledi. İran, Ürdün'deki ABD üslerine hedef alarak karşılık verdi. ABD-İran hattında tansiyon yükselirken İran Cumhurbaşkanı, "Savaş arayışında değiliz ancak saldırganlara kararlı bir yanıt vereceğiz." dedi. Rusya gece boyu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ve Odessa'daki askeri ve enerji tesislerini vurdu. Saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Düzensiz göç krizinde İtalya ile İspanya hükümetleri arasındaki gerginlik sürüyor. İspanya Başbakanı Sanchez, düzensiz göçmenlerle ilgili dezenformasyonun arkasında İsrail ve Rusya'nın olduğunu söyledi. İtalya'nın İspanya ile Schengen anlaşmasını askıya alma süresini 15 gün daha uzatmasına İspanya da aynı derecede karşılık verdi. Nepal'deki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 900.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Namus stüdyolarından sonsuz sevgiler, saygılar diliyoruz. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz kıymetli dostlarımız. Usta seslerin icralarıyla maziye uzandığımız, nostaljik eserlerle günümüze renk kattığımız harika bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e şarkıların duygu dolu dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkacağız bugün de. Değerli dostlar, bugün yayınımız Hicaz makamında şarkılarla başlıyor. Sade Hoşses'in Güftesi Tunç Kemal'e ait şarkısında Samime Sanay bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 1983 tarihli Beni Hatırla isimli albümünden bir kayıt sunacağız. Beklerim yolunu, gözlerim ağlar, aramızda kaldı kapkara dağlar. Bir ömür uzakta olsam da senden, beni ayrılığın bil sana bağlar.

Belkıs Tikmen, Erdoğan Berker'in güftesi Mehmet Erbulan'a ait Hicaz şarkısıyla seslendi bize. Şarkılardan fal tuttum ikimize kaç kere. Sana bahar, gül, bülbül, bana hep hasret düştü. Evet efendim, bu güzel dizelerle, birbirinden özel namelerle Geçmiş Zaman Olur Ki programında birlikteliğimiz devam ediyor. Zaman yolculuğumuzda 21 sene önceye uzanıyoruz. Zekai Tunca'nın Seni Aşksız Bırakmam isimli albümünde yer vermiş olduğu Hicaz bir şarkıyı dinliyoruz. Güfte İlhan Behlül Pektaş'a ait, beste ise sanatçımız Zekai Tunca'nın kendisine ait. Gözlerine konuşsan benimle, dudağını yormasan olmaz mı? Aşkı bir rüya gibi yaşarken bana bir şey sormasan olmaz mı?

Yahya Geylan, Muzaffer İlkar'ın sözleri Şemsi Belli tarafından kaleme alınan Hicaz eserini seslendirdi. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçsin dedi. Bu güzel şarkıyla efendim ritmimizi daha da arttırmış olduk. Şimdi ise zaman yolculuğumuzda 1990 yılında bir mola vereceğiz. Metin Birliği'nin Vurgun isminde yayınlanan albümünde yer alan Bir Göksel Baktagir bestesi dinleyeceğiz. Kanun virtüözü Göksel Baktagir'in bestesini yapmış olduğu bu eserin güftesi ise Ali İhsan Birgül Güle ait. Unuttum sanma sakın, anmadığım günüm yok. Sensiz geçen yıllara yanmadığım günüm yok.

Akşam vakti gel gizlice, kim görecek, kim bilecek. Sözleri Sadık Atay tarafından kaleme alınan Hicaz makamındaki Hüsnü Üstün bestesini Ayşe Tunalı'dan dinledik. Sanatçının 1992 yılında dinleyiciyle buluşan Oldu Mu Ya isimli albümünden bir şarkı sizlerle paylaştık efendim. 80'li yılların ortalarına, 90'lı yıllara baktığımız zaman birçok eserin stüdyolarda dijital altyapılarla yeniden düzenlenerek Türk müziği dinleyicilerinin beğenisine sunulduğunu görüyoruz. Tabii akustik olarak kaydedilen eserlerin yanı sıra bu gibi düzenlemelerle de sizlerle bu güzel şarkıları paylaşabiliyorsak zannediyoruz yeni nesillere daha çabuk ve sağlıklı ulaşabilmenin bir diğer yolu da bu düzenlemeleri sürdürebilmektir. O yüzden sanatçılarımıza tabii büyük iş düşüyor. İnşallah gelecek dönemlerde de bu güncel düzenlemelerle Türk müziğimizi yaşatmaya devam ederler ve genç nesillere ışık tutmaya devam ederler efendim. Şimdi İzmir Radyosu'na uzanıyoruz ve kıymetli sanatçımız Turgay Kızıltuğ bizlerle birlikte oluyor. Zeki Müren'in Hüseyin'i makamındaki eserini seslendiriyor sanatçı. Rüzgarlara kapılmış kuru yaprak misali, gözlerimden gitmiyor nazlı yarın hayali. Bir diğer adıyla gurbet sizlerle.

Çatlayan dudaklara, sararan yapraklara, kuruyan topraklara yağdır Mevlam su. Meliha Yazıcı bizi 80'li yılların sonuna doğru bir yolculuğa çıkardı. Biliyorsunuz bu şarkıyı 1986'da Sevgisiz Yaşayamam isimli albümünde seslendirmiş olan Emel Sayın'la hatırlıyoruz. Onun göz

Nihat Sözer var sırada. Turhan Taşan'ın sevilen bir şarkısıyla bizlerle birlikte sanatçımız Hüseyin'i makamındaki eserde bize şöyle seslenecek Hülya Sözer. Aramızda dağlar var, aşılır mı bilemem. Sana gelen yollara nasıl düşsem bilemem.

0: Sevilen Hüseyin'i türküyü Muazzez Abacı yorumuyla dinledik ve Hüzam şarkılarla devam ediyoruz sevgili dostlarımız. Yaşar Özel bizlerle birlikte olacak. Sözlerini Salih Korkmaz'ın kaleme aldığı Alaaddin Şensoy şarkısını seslendirecek. Özlesem de seni her an, ağlasam da olmaz duyan.
1: Özlesem de seni her an, ağlasam da olmaz duyan. Beni senden ayrı koyan, kadere bak, kadere bak. Dertle doldum genç yaşımda, bin hatıra gözyaşımda. Ne çileler var başımda, kadere bak, kadere bak. Bir gönlüm var hayal kuran,

Yıllar siyah beyazdı, gözlerin kahverengi. Öyle göz görmeyeli nice bahar, yaz geçti. Kış sonuydu o mevsim, bahardan biraz erken. Ben baharı beklerken, bahar benden vazgeçti. Şimdi boş bir hanede güvercinsiz çatıyım. Belki de aşk cehennem, ben birinci katıyım. Uğramaz bana güneş, her gün doğudan doğar. Beni karanlık boğar, belli ki ben batıyım. Bir daha tek bir yudum içmedim o kahveden. Zaten o değil mi ki beni böyle kahreden? Ömrümce hep yanarak talim mi kör dedim. Benden başka görmedim benim gibi kahreden.

Sevgili TRT Name dostlarımız, her programımızda sizler için özel olarak hazırladığımız mini köşemizde bugün güne bir şiir bırak köşesinde çok sevgili teknik yapımcılarımızdan Nihat Tuna'nın Kahverengi isimli şiirinden dizelerle sizlere seslenmek istedik. İnşallah bu güzel dizelerle siz de günün bu saatlerinde hayatın yorgunluğundan bir parça olsun uzaklaşmış,

Sohbetlerle siz de günün bu saatlerinde hayatın yorgunluğundan bir parça olsun uzaklaşmış ve dingin bir şekilde günün güzelliklerini hissetmişsinizdir. Sevgili Nihat Tuna'ya çok teşekkür ediyoruz ve şarkılarla yolculuğumuza devam ediyoruz. Romantik dakikaların ardından biraz daha renklensin istiyoruz günümüz. Hareketli bir eserle devam edelim geçmiş zaman olur ki programına. Sanatçılarımız Hamiye Turan ve Bekir Ünlü Ater'den dinleyelim. Selahattin Altınbaş'ın güftesi İlkan San imzalı şarkısıyla bizlerle sanatçılarımız. Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini. Neden beni bırakıp terk edip gittiğini.

Sanatçılarımız Hamiye Turan ve Bekir Ünlü Ater, Selahattin Altınbaş'ın sözleri İlkan San tarafından kaleme alınan Hüzzam şarkısıyla konuğumuz oldular. Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini, neden beni bırakıp terk edip gittiğini. 2011 tarihinde gerçekleştirilmiş olan bu kaydın ardından şimdi İzmir Radyosu'na uzanıyoruz ve kıymetli sanatçımız Mehmet Şafak'ı ağırlıyoruz. Sanatçı Abdullah Yüce'nin sözleri Hasan Bayrı'ya ait Hüzzam eserini seslendiriyor. Bu ne sevgi ah, bu ne ızdırap, zavallı kalbim ne kadar harap.

Ankara Radyosu'nun kıymetli ses sanatçısı ve şefi Hasan Eylen, 2015 yılında yayınlanan Bir Gurbet Öyküsü isimli albümünde yer verdiği Hüzam türküyle bize seslendi. Değerli dostlarımız, şimdi ise hareketli bir eserle yayınımızı sürdüreceğiz. Muazzez Ersoy'un Nostalji Şarkıları serisi albümünden 5. albümünde yer verdiği bir Kadri Şençalar bestesini dinleyeceğiz. 1996 tarihli bu kayıtta Muazzez Ersoy'un seslendirmiş olduğu şarkının güftesi Necdet Atılgan'a ait. Gezdiğim dikenli aşk yollarında elimden bir kırık saz geldi geçti.

TRT Name'nin kıymetli dinleyicileri, şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor. Sizleri günün ilerleyen saatlerine en özel eserlerle hazırlamaya çalışıyoruz. Şimdi ruhumuza dokunacak bir esere kulak vereceğiz. Amir Ateş'in Güftesi Melek Hiç imzalı Muhayyer Kürdi şarkısını dinleyeceğiz. Aylin Şengün Taşçı'nın 2009 tarihli Aşktan Yana isimli albümünde yer verdiği kaydı paylaşıyoruz sizlerle. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın.

Hasreti yıllara sor, ırığı yollara sor. Orkun Cecelioğlu bizlerle birlikteydi. Cemile Karabulut şefliğinde Ankara Radyosu'nda düzenlenmiş olan Beraber ve Solo Şarkılar programında seslendirmiş olduğu bir kaydı sizlerle paylaştık sanatçımızın. Bu sevilen Muayyer Kürdi eserin güftesi Ayten Uğuralp, bestesi ise Ali Şenozan imzalıydı. Muayyer Kürdi şarkıların o lezzetli tadıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi ise Yıldırım Gürses bizlerle sanatçının bestesi kendisine, güftesi Mustafa Sevilen'e ait Muayyer Kürdi şarkısını beraberce dinliyoruz. Mevsimler yaz tutup güller ağlasın, ahımla inleyen teller ağlasın.

Aramıza karlı dağlar girse de baharla gelirim, yazla gelirim. Yıldırım Bekçi'nin ilk kez 1980 yılında hayat verdiği Rıdvan Tandoğan'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait Muayyer Kürdi şarkısını dinledik efendim. Muayyer Kürdi şarkılar gönlümüzü fethetmeye devam ede dursun. Şimdi ise Umut Akyürek bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Zeki Müren'in sevilen eserini seslendirecek. Ayrılık ölümden beter diyecek.

Ayşegül Durukan'la 90'lı yılların başına uzandık. Sanatçının Gitti de Gelmeyiverdi isimli 91 tarihli albümünden bir Metin Everest şarkısı dinledik. Muayyer Kürdi eserin güftesi aşkın Tuna'ya aitti. O toz pembe dünyayı, aşkla dolu rüyayı, tükenmeyen sevdayı gözlerinde yaşadım. Bu güzel anlamlı dizelerle Kürdilici asker şarkıları uzanıyoruz şimdi de. Ritmimizi bir parça düşürüyoruz, bir ayrılık şarkısına kulak veriyoruz. Yusuf Nalkese'nin Gönül Akkor icrasıyla kalbimize dokunacak bir eseri. Saymadım kaç yıl oldu sen ellerini olalı. Bilmem yüzün güldü mü ayrıldık ayrılalı.

Ahmet Özcan'ın 2000 tarihli Ben Seni Unutamam isimli albümünde yer alan Selahattin İçli'nin güftesi Sedat Ergintu imzalı Kürdeli İcazkar şarkısını dinledik.

birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Vedat Çetinkaya'ya kulak vereceğiz. Kıymetli sanatçımız kendi bestesiyle seslenecek bizlere. Güftesi Reyhan Moralı'ya ait bu eser 1996 yılında kaydedilmiş versiyonuyla sizlerle buluşuyor. Yine hasretini saldın deli başıma, yine yüreğim sensiz isyanlarda.

Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Yeşilçamlı yıllarda Nesrin Sipahi, Neşe Karaböcek gibi ünlü sanatçılarımızdan da çokça duyduğumuz, çok sevilen bir eseri dinledik. Serpil Karaoğlan bizlerle birlikteydi. Sanatçı Saadettin Öktenay'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait Acem Kürdi şarkısını seslendirdi. Yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken, şimdi Melahat Gülses'in 2003 tarihli albümünden güzel bir Necip Gülses şarkısına kulak vereceğiz. Nihavend Esen'in güftesi Hüsamettin Olgun'a ait. Melahat Hanım bizlere bu güzel şarkıda şöyle seslenecek: "Ben aşkı ilk defa sende tanıdım, seninle yaşadım ilk heyecanı. Hiç gül koklamadım senin üstüne, İnan ki bu aşkın en güzel yanı.

Her şarkı ayrı bir yolculuk, ayrı bir hikaye. Bestekarlar ve söz yazarlarımız şarkılarla bize bu duyguları yaşatırken, edebiyatçılarımız da kaleme aldıkları eserlerle iç dünyamıza ulaşıyorlar. Bugün de sizler için minik bir köşe hazırladık. Güne Bir Söz Bırak köşesinde işte bu bahsettiğimiz Türk edebiyatından önemli yazarlardan biri Cahit Zarifoğlu'nun bir paylaşımını sizlere sunacağız. 1987 yılında henüz 47 yaşında aramızdan ayrılan ve edebiyatta ikinci yeni akımını da temsilcilerinden sayabileceğimiz yazar ve şair Cahit Zarifoğlu'nun bir cümlesini sizlere sunmak istiyoruz. En uzun yoldur insanın içi demiş Zarifoğlu ve üç noktayla bu sade cümlesini tamamlamış. Sade ve bir o kadar derin. Evet, bazen çakıl taşları, bazen yokuşlar, bazen mis kokulu gül bahçeleri ya da yemyeşil bayırlar. Bazen kurak, bazen sağanak yağışlar ya da günümüzü aydınlatan ışıklar. İşte bu yolda, bu hayat yolunda türlü zorluklar ya da şahane güzellikler bir arada bizi bekliyor değerli dinleyenler. Zorlu patika yollardan yemyeşil çimenlere uzanmak, güneşli havalarda güle oynaya yol almak bizim elimizde. Yeter ki isteyelim kıymetli dinleyicilerimiz, dileriz sizin yollarınız da hep gül bahçelerine çıksın diyoruz ve şarkılarla birlikteliğimize devam ediyoruz. Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken bu güzel dilekleri hareketli bir şarkıyla taçlandıralım efendim ve Seçil Heper'e kulak verelim. Sanatçı Bilge Özge'nin güftesi Ayten Baykal'a ait şarkısını bizler için seslendirsin. Sevginin çiçekleri katmer katmer açılır.

Sevginin çiçekleri katmer katmer açılır, gönülde bir gül olur. Soldurursan sen onu damla damla gözyaşın, ırmak olur, sel olur. Bestesi Bilge Özgen'e ait şarkıda Seçil Heper'i ağırladık. Ve efendim sevgiye dair, aşka dair, insanların hissettiği duygulara dair bu güzel şarkılarla olan yolculuğumuz ne yazık ki bugün de son buluyor. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sevgi, mutluluk, huzur, sağlık dileklerimizle sizlere veda ederken siz değerli dinleyicilerimizi Şekip Ayhan Özışık'ın Niyaben şarkısında Emel Sayın'la baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın. Thank you.

0: Dünden bugüne, bugünden yarına. Törelerimizin, dilimizin, inancımızın ve tüm değerlerimizin musiki estetiğiyle kesiştiği program Aşkın Namesi Hüseyin İpek'le her salı saat 22'de TRT Name'de sizlerle. Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te. Zirvede birçok ülkeden devlet ve hükümet başkanıyla görüşecek olan Erdoğan, zirve öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldi. Erdoğan ayrıca zirve oturumunda katılımcılara da hitap edecek. Girne açıklarındaki gemi kazasında kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalara Türkiye'den giden robotik dalış gemisi TCG Işın da katılıyor. 1000 metre derinlikte görev yapabilen TCG Işın, yaklaşık 514 metre derinlikteki batıkta tarama gerçekleştiriyor. Kazaya ilişkin yargı süreci de devam ediyor. Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan, aralarında kaptan, mürettebat, şirket çalışanları ve liman yetkililerinin bulunduğu 14 kişi tutuklandı. 15 Nisan'da denizlerde başlayan balık avı yasağı sona erdi. İzmir'de su ürünleri av sezonunun açılışını yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen yıl üretim rekoru kırıldığını hatırlatarak, balıkçılık sektörü gıda arz güvenliğinin önemli bir parçası dedi. Yargı süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan Alo Adalet 135 hattında pilot uygulama bugün Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başladı. Dava dosyası 5 yılı, soruşturma dosyası 3 yılı aşanlar Alo Adalet hattına başvurabilecek. Vatandaşlar 135'i arayıp güvenli kimlik ve iletişim doğrulamasını tamamladıktan sonra yapay zeka destekli sesli asistanın yönlendirmeleriyle işlemini gerçekleştirebilecek veya uzman temsilciye bağlanabilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek hizmetin kısa süre Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı Eylül dönemi mesleki çalışma programının başlaması dolayısıyla öğretmen ve okul yöneticilerine seslendi. Bakan Tekin, vatanına aidiyet duyan, beraber yaşamanın icablarını gözeten ve müşterik geleceğimize sahip çıkan nesiller yetiştirmek istiyoruz dedi. Türkiye uzay keşif ve araştırmalarında tarihi bir adıma daha imza atarak ay ve derin uzay araştırmalarını kapsayan uluslararası Artemis anlaşmalarına resmi olarak katıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da NASA Genel Merkezi'nde düzenlenen törende imzayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır attı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, insanlık tarihinin en erken üretim teknolojilerinden birinin Diyarbakır'da gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu. Ergani ilçesindeki Çayönü Tepesi'nde M.Ö. 6900 yıllarına tarihlenen madencilikle ilgili çalışma alanı bulundu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkez binasında Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıda önümüzdeki günlerde yapılacak ilçe ve il başkanlığı seçimleri ele alındı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yarın 2 günlük programı için İzmir'e gidecek. Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nu İzmir'de toplayacak. Toplantıda güncel siyasi gelişmeler ve partinin yeni dönem çalışmaları ele alınacak. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. 23 şüpheli hakkında işlem başlatılan soruşturmada tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli gözaltına alındı. Çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34,2 milyon lira fazla ödeme yapıldığı tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na saldırı düzenledi. İran, Ürdün'deki ABD üslerini hedef alarak karşılık verdi. ABD-İran hattında tansiyon yükselirken İran Cumhurbaşkanı, "Savaş arayışında değiliz ancak saldırganlara kararlı bir yanıt vereceğiz." dedi. Rusya gece boyu Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Odessa'daki askeri ve enerji tesislerini vurdu. Saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Nepal'deki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 919'a yükseldi. 4793 kişi hala kayıp. Arama, kurtarma ve yardım çalışmaları sürüyor. Haberleri dinlediniz.

Zamanın içinde bir vakitte hayatlara dokunan şarkılar, türküler, şiirler, hikayeler vardır hep. Eski siyah beyaz fotoğrafların ardına saklanan sesler, sözler, nefesler. O fotoğrafların çoğunda İstanbul vardır. Hani o boğazda sandalla geçen evimizden, İstanbul'da hayat bulan, İstanbul'da notalara dökülen. O şarkılardan biri bugün programımızı başlatacak. Mısırlı İbrahim Efendi'nin o keyifli dizeleri ve bestesiyle vakti zamanında başlıyor. Şen gözlerine neşe veren bir çiçek olsam.

Değerli dostlarımız, Vakti Zamanında'ya hoş geldiniz. Programımızın solisti Fuat Karayavuz, kemanda Onur Soysal, viyolada Manolya Şen Sesli, klasik kemençede Gülten Yayın, kanunda Selim Gönüldaş, neyde Salih Yurttaş, klarnette Tolga Akşit, ritim sazda Mustafa Şekerli, bas gitarda Olgun Kılıç bizlerle. Programın Nihan Göyen hazırladığı sesimizi sizlere Fırat Özturan ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Hakan Urgancı. 1900-1988 yılları arasında yaşamış, Türk musikisine yüzlerce beste bırakmış, bestekar ve keman sanatçısı Ahmet Cevdet Çağla bugünkü bestekar konuğumuz. İstanbul doğumlu Cevdet Çağla. O da musikiyle çok küçük yaşta tanışan ve hayatına yön verenlerden. Babası onun batı musikisiyle uğraşmasını istiyordu. 6-7 yaşlarındayken o devrin ünlü keman hocalarından Anton Yadis'in talebesi oldu ve ilk keman derslerini ondan aldı. Evet, bir Cevdet Çağla bestesi, güftesi Düştü Şardağ'a ait bir Kürdili cazkar şarkı seslendirecek Fuat Karayavuz. Şimdi hatırda mıdır aşıkı Nalan acaba? Kim onun artık o gül ruhine hayran acaba?

Cevdet Çağla sonraki yıllarda musiki eğitimine çok kısa süreliğine de olsa Almanya'da, sonra tekrar yurda dönerek İstanbul'da devam etti. 15 yıl aralıksız ve başarıyla devam eden eğitiminin ardından Mısır'a ve Almanya'ya giderek başarılı konserler verdi. Cemiyet Başkanlığından Kemani Reşat Bey'in çekilmesiyle onun yerine geçti. Seni coşkun suların koynuna mehtap alamaz. Bana yaklaş deli gönlüm. Yine sensiz olamaz.

Cevdet Çağla'nın radyo yolculuğu 1927 yılında başladı. Önce İstanbul, sonra Ankara Radyosu. Ankara'da bulunduğu yıllarda Fehmi Tokay'ın Ankara'da faaliyette bulunduğu Ankara Musiki Cemiyeti'ndeki çalışmalara katıldı. 1956 yılında Türk ve Irak hükümetleri arasındaki kültür anlaşmaları sebebiyle Bağdat Konservatuarı keman hocalığına tayin oldu. Şimdi üstadın güftesi Faruk Şükrü Yelsel'e ait nihavend bir eserini sunacağız sizlere. Bana bir zalimi Leyla diye sevdirdi felek. Çekmek isterdim onun derdini. Ta mahşere dek. Ney Taksim'de Salih Yurttaş'ı dinleyeceğiz.

Cevdet Çağla kıymetli bir keman üstadı ve icracısı olduğu kadar büyük bir bestekardır da. Temiz icrası, klasik üslubu, eşlik etmedeki ustalığı, yaptığı taksimlerdeki üstün geçki tekniğiyle usta keman sanatkarlarındandır. Şed yollarını iyi bildiğinden alışılmamış perdeleri kullanarak yaptığı sürprizli geçkileriyle tanındı. 20. yüzyıl Türk musikisinin en önemli bestekarlarından Cevdet Çağla 22 Şubat 1988'de aramızdan ayrıldı. Kendisini saygı ve rahmetle anıyor, kendisini çok sevilen Nihavend eserini solistimiz Fuat Karayavuz'dan dinliyoruz. Baharda bu yıl bir melal var hüzün gibi, bülbül de ses gülde renk açmaz olmuş neden?

Bir dili olsa da konuşsa deriz birçok dilsiz tanıklarımıza. Bu stüdyoda onlardan biri dostlar. Kimler geldi, kimler geçti bu stüdyodan? Sesiyle, sazıyla, nefesi, duruşuyla, gülümsemeleri, sohbetleri, en çok dostluklarıyla. Onlardan biri kıymetli ses sanatçımız Mualla Şentop. 3 Eylül 2022 tarihinden aramızdan ayrıldı. Bugün istedik ki bir şarkıyla da olsa onu sesi ve yorumuyla analım, yad edelim. İşte sana dün bir tepeden baktım, aziz İstanbul.

0: TRTname.
1: Türk müziğinin kemiğidir makamlar. Hepsi çiçek gibidir. Hepsinin gönüllerimizde bir zamanı, bir dönemi vardır. Mesela sonbahara Suz İnak yakışır, aşka nihavent. Coşkuyu kürdili cazkar anlatır, ayrılığı hüzzam. Makamın kelime anlamı aslında büyük ve önemli bir görev yeri demek. Ama Türk musikisinde de seslerin yan yana dizilişi bir makamın adını, o makamın özelliğini anlatır. Hüzzam makamının kelime anlamına gelince yoğun, ağır hüzün anlamına gelir. Geleneksel Türk musikisi kaynaklarında uyku sorunlarına karşı olumlu katkılar sunduğu, tansiyon, kalp ve kas spazmlarında olumlu bir etki yarattığı söylenir. Hüzzam makamında eserlere yer verdiğimiz programımızın bu bölümünde bu kez yine çok sevilen bir İsmail Hakkı Nebiloğlu bestesi var. Beklerim her gün bu sahillerde mahzun böyle ben. Gün batar, kuşlar döner, dönmez bu yoldan beklenen. Klarnette Tolga Akşit'i dinliyoruz.

Şarkı ekolünün en önemli bestekarlarından Hacı Arif Bey, 1831 doğumlu. Kür dili cazkâr makamını da tertip eden bestekar, 20'li yaşlarında saraya alınır. Sesi çok güzel olan, üstün duygu ve öğrenme yeteneğine sahip Hacı Arif Bey, orada cariyelerden kurulu bir topluluğa müzik öğretmenliği yapar. Topluluğa eski şarkıları öğretirken, bir yandan da şarkılar besteler, işte o bestelerden biri. Güzel gün görmedi avare gönlüm, neler çekti neler biçare gönlüm.

Vakti zamanında ya hüzzam eserlerle devam ediyoruz. Bestesi ve güftesi Kasım İnaltekin'e ait bir şarkı. Her gece yollarda gözledim seni. İnan ki gönülden özledim seni. Güllerde aradım yakan bu seni. Unutmam sevgilim, unutmam seni.

Saatlerimiz 13.50, İzmir'den sesleniyoruz sizlere. Programımızın sonlarına yaklaşıyoruz ve bir Arif Sami Toker bestesiyle sürdürüyoruz. Talihin elinde oyuncak oldum, kader böyleymiş, buymuş alın yazım.

Evet, bir saatlik birlikteliğimizin de sonuna geldik sevgili dostlar. Gün ortasında dinlenen klasik Türk musikisi, güne verilen armağan, en iyi mola. Gönlü dinlendiren bu molada bize yoldaş olduğunuz için bin teşekkür sizlere. Ama şunu da kabul etmek lazım. Sanatçıların, sanatçı dostlarımızın sadece bir ekmek parası, geçim vesilesi değil bu programlar. Gerçekten sanatçı alkış yakıtıyla çalışan dostlardır. Onlar için evinizde en azından kendi kendinize gönülden bir alkış tutarsanız çok teşekkür ediyoruz. Bir gün açık bir alanda hep birlikte buluşuyoruz ama şimdilik alkışlarınızı evlerinizden rica ediyoruz. Peki kimiz bizler? Bugün solistimiz Fuat Karayavuzlu sanatçımıza sazlarıyla, kemanda Onur Soysal, viyolada Manol Yaşen sesli, klasik kemençede Gülten Yeğin. Kanunda Selim Gönüldaş, Neyde Salih Yurttaş, Klarnette Tolga Akşit, Ritim Saz'da Mustafa Şekerli, Bas Gitar'da Olgun Kılıç eşlik etti. Programı Nihan Yöyen hazırladı, sesimizi sizlere Fırat Özturan ulaştırdı. Bir saat boyunca mikrofonun gerisinde ben vardım, Hakan Urgancı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da dileğimiz haftaya aynı gün ve saatte sağlık olsun sizlerle yeniden buluşmak. Sevgiyle ve hoşça kalın diyelim. Sanatçılarımızın hüzzam potporisiyle sizleri baş başa bırakalım.

0: saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı'nın bölge ve dünya barışına katkı sağlayacağını söyledi. Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde yaptığı konuşmada, "Etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyoruz," dedi. İsrail'in katliamları altında olan Gazze ve Lübnan'ın unutulmaması gerektiğini de vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırganlığının bedelini tüm bölgenin ödediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Bişkek'teki temasları çerçevesinde ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü.

Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki barışa katkı sunmaya devam edeceğini belirterek, sağlanacak barış bölgemize can suyu olacak dedi. Yargı hizmetlerine erişimde yeni dönemin başlangıcı olan Alo Adalet 135 hattı, Ankara, İzmir ve Kayseri'de pilot uygulama çerçevesinde hizmete girdi. Böylece çağrı merkezlerinden devam eden dosyalara ilişkin bilgi alınabilecek ve yargılama süreçlerindeki gecikmelerin daha etkin takip edilmesi sağlanacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek hizmetin kısa sürede yurt genelinde yaygınlaştırılacağını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Muayener Özdemir Göktaş, terörsüz Türkiye sürecinin kararlı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi. Muş'ta açıklamalarda bulunan Göktaş, "Terörsüz Türkiye ailelerimiz için huzur demek" diye konuştu. Tahran'la Washington arasındaki gerginlik ve anlaşmazlıklar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırı seçeneğini değerlendirdiği iddia edildi. Amerikan basınında yer alan bir habere göre Trump yönetimi İran'ın Hürmüz Boğazı çevresindeki radar ve füze kapasitesini yeniden oluşturmasını engellemek amacıyla sınırlı saldırılar düzenlenmesini değerlendiriyor. Saldırganlık karşısında sessiz kalmayacağız mesajını veren İran'sa Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat şartlarına uyması halinde müzakerelere dönülebileceğini belirtti. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rus güçleri başta Kiev ve Odessa olmak üzere Ukrayna'nın birçok bölgesine füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Saldırılarda 12 kişi yaşamını yitirdi. Ukrayna ise Rusya'daki liman ve enerji altyapısına yönelik insansız hava aracı saldırıları düzenledi. Ust-Luga limanıyla Samara bölgesindeki bazı enerji tesisleri vuruldu. Belgorod kentinde düzenlenen saldırılarda da bir kişi hayatını kaybetti. Yunanistan, soykırımcı İsrail ile 3 milyar avro tutarında Aşil Kalkanı adı verilen hava savunma sistemi anlaşması imzaladı. Yunan basını ve muhalefeti, Gazze'de soykırım suçu işleyen bir ülke ile imzalanan anlaşmaya sert tepki gösterdi. Ulusal tuzak manşetlere atılan haberlerdeki "özgürlüğümüz artık İsrail'e bağlı" yorumlara dikkati çekti. TÜBİTAK farklı birimlerde görevlendirmek üzere 600 personel alımı yapılacağını duyurdu. ARGE personeli, uzman, teknik personel ve teknisyen kadroları için başvurular 22 Eylül'e kadar TÜBİTAK kariyer sistemi üzerinden yapılabilecek. Amirli kadın voleybol takımı Save Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final için mücadele edecek. Ay Yıldızlar son 16 turunda bu akşam Azerbaycan'la karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'in 5. haftası bugün oynanacak 4 maçla başlıyor. Saat 16'da başlayacak Bandırma Spor Antalya Spor maçı TRT Spor'dan. Saat 17'de başlayacak Eminevim Ümraniye Spor Muğla Spor Kulübü maçı da TRT Türk'ten canlı yayınlanacak. Saat 20'de de iki karşılaşma oynanacak. SMS Grup Sarıyer Orfa Yapı Pendik Spor maçını TRT Spor'dan. Bolu Spor Keçtaş Ankara Keçiören Gücü maçını da TRT Türk'ten canlı yayında izleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz yeni bir stüdyoname programıyla sizlerleyiz. Efendim bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton masterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve mikrofon başında Murat Doğru yaklaşık bir saat boyunca Türk müziğinin en seçkin örnekleriyle karşınızdayız.

Hızlı olacağız. Stüdyomuzda TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses ve saz sanatçıları var. Hemen saz sanatçılarımızı sizlere duyuralım. Kemanda Ertuğrul Erhan, kanunda Cemil Atikoğlu, utta Gökhan Macit, kemençede Sercan Halili, klarnette Şükrü Kabacı, ritim sazda Bilal Bilke ve koromuzu yöneten şefimiz İpek Dereli. Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name'nin ilk bölümünde yüzyıllardır bestekarların ilham kaynağı olan Muhayyer makamıyla birlikte olacağız. İlk olarak Tamburi Cemil Bey'in Muhayyer Peşrevi'nin bir bölümünün ardından koromuz sizlere birbirine bağlı eserler sunacak. Şimdi sizleri şefimiz İpek Dereli yönetiminde TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz.

0: TRT Name.
1: Efendim Şef İpek Dereli yönetimindeki korumuz sizlere muhayyer makamda birbirine bağlı eserler seslendirdi. Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name programı yine aynı makamdan şarkılarla devam ediyor. Özellikle sözleriyle gönlümüze dokunan eseri kimden dinliyoruz? Bahadır Özüşen geliyor. Ok gibi hublar beni yaydan yabana attılar. Bilmediler kadrimi, ucuz pahaya sattılar.

Değerli dinleyicilerimiz, sırada yaptığı eserlerle Türk müziğinde haklı bir yere sahip olan büyük bestekar Sazettin Kaynağ'ın Güftesi Aşık Ömer'e ait muhayyer şarkısı var. Sanatçımız Süleyman Saral'dan dinliyoruz. Bahar oldu düştün dile, sen de figaneyle bülbül. Har elinden gonca güle, şikayetin söyle bülbül.

Batan gün kana benziyor, yaralı cana benziyor. Ah ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor. Yine bir Saadettin Kaynak şarkısıyla devam ediyoruz sevgili dostlar. Güftesi Necdet Rüştü Efe'ye ait muhayyer eseri, efendim şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzdan dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Stüdyo Name, Türk musikisinin en etkili makamlarından olan hüzün, hasret gibi birçok duyguyu içinde barındıran Hicaz makamında eserlerle devam ediyor. Efendim, şimdi sizleri Türk musikisinin önemli bestekarlarından Zeki Arif Ataergin'in zarif bir eseriyle buluşturuyoruz. Sanatçımız Aslı Pakalınlar söylüyor. Hicranla geçen günleri hasretle anarken, pür lerzişi sevda ile enginlere daldım.

Sen saçlarıma koşan aklar gibisin. Ansızın uykularıma dolan rüyalar gibisin. Acılar, kahırlar, dertler getirdin bana. Şimdi içimde açan baharlar gibisin. Türk Sanat Müziği'nin seçkin bestekarlarından Avni Anıl'ın duygulu bir eseriyle programımız devam ediyor. Güftesi Koray Ekener'e ait caz şarkıyı efendim dinlemek üzere kime kulak veriyoruz? Didar Ali'ye Koyuncu söylüyor.

Efendim TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Stüdyo Name programı devam ediyor. Sırada Hüseyin Gökmen'in güftesi Mehmet Erbulan'a ait Hicaz şarkısı var. Şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuz sizin için söylüyor. Ne yeşil, ne siyah, ne toz pembedir. Mavi dünyam benim ömre bedeldir. Denizle bir örnek, gökle bir renktir. Mavi dünyam benim ömre bedeldir.

Hiç tatmadım böyle duyguyu. İçimdeki derya durgun. Kalbim yabancı hislerin yorgunu. Tanrım, bu sonbahar vurgunu. Duygusal derinliği ve zarif melodik yapısıyla birçok eseri Türk müziği repertuarına kazandıran Selahattin İçli'nin güftesi Cansın Erol'a ait çok sevilen Kürdi şarkısını sanatçımız Özant Koç'tan dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Efendim sırada kalbe dokunan sözleri ve etkileyici besteleriyle tanınan, pek çok unutulmaz esere imza atan, aşkı, ayrılığı ve hayatın inceliklerini sade ama derin bir anlatımla dile getiren, evet kendisine de buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Zekai Tunca'nın güftesi Aşkın Tuna'ya ait Kürdi eserini sanatçımız Meliha Yazıcı söylüyor. Seninle tattım ben her mutluluğu, bırakıp gidersen bil ki yaşamam. Ömrümden, canımdan ne istersen al. Gülü susuz, seni aşksız bırakmam.

Nasıl geçer sensiz bu yaz? Her yanımda hatıran var. Dalgalarda güzel yüzün, kumsalda izlerin var. Bestesi ve güftesi Mahmut Oğul'a ait Kürdi şarkıyı sanatçımız Nurten Demirkol'dan dinliyoruz.

Değerli dinleyicilerimiz, bugün de maalesef programımızın son dakikalarına ulaştık. Program yapımcımız Aslı Boler, ton maisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve mikrofon başında ben Murat Doğru. Bir başka Stüdyoname programında birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken efendim sizleri şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, tertenamede kalın.

0: CRC Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı'nın bölge ve dünya barışına katkı sağlayacağını söyledi. Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde yaptığı konuşmada, etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyoruz dedi. İsrail'in katliamları altında olan Gazze ve Lübnan'ın unutulmaması gerektiğini de vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırganlığının bedelini tüm bölgenin ödediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Bişkek'teki temasları çerçevesinde ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveye verilen arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan temasları çerçevesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'la da ayrı ayrı görüştü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken Girne kenti açıklarında batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalara Türkiye'den giden robotik dalış gemisi TCG Işın da katılıyor. Arama çalışmalarına havadan da destek veriliyor. Mersin'e giderken alabora olan gemideki 239 kişi kurtarılmış, 8 kişi ise hayatını kaybetmişti. Girne açıklarında batan gemide hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor. Kazada ölen Hüseyin Özdemir'in cenazesi Mersin'de, Nisa Törer adlı çocukla Nihat Balyemez'in cenazeleri de Gaziantep'te düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildi. Tahran'la Washington arasındaki gerginlik ve anlaşmazlıklar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a sınırlı saldırı seçeneğini değerlendirdiği iddia edildi. Amerikan basınında yer alan bir habere göre, Trump yönetimi İran'ın Hürmüz Boğazı çevresindeki radar ve füze kapasitesini yeniden oluşturmasını engellemek amacıyla sınırlı saldırılar düzenlenmesini değerlendiriyor. Saldırganlık karşısında sessiz kalmayacağız mesajını veren İran'sa, Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat şartlarına uyması halinde müzakerelere dönülebileceğini belirtti. Yunanistan, soykırımcı İsrail'le 3 milyar avro tutarında Aşil Kalkanı adı verilen hava savunma sistemi anlaşması imzaladı. Yunan basını ve muhalefeti, Gazze'de soykırım suçu işleyen bir ülkeyle imzalanan anlaşmaya sert tepki gösterdi. Ulusal tuzak manşetleri atan haberlerdeki "Özgürlüğümüz artık İsrail'e bağlı" yorumları dikkati çekti. Tarım sektörünün temsilcileri İstanbul Uluslararası Gıda Fuarı'nda buluştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat buradaki konuşmasında tarım ihracatındaki artışa dikkati çekti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da geçen yıl tarımsal hasılada 83 milyar dolarla rekor kırıldığını belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2 gün sürecek İzmir programı yarın başlıyor. Kılıçdaroğlu İzmir'de parti örgütüyle bir araya gelecek, meslek gruplarının temsilcileriyle görüşecek. Kılıçdaroğlu CHP Merkez Yönetim Kurulu'nu da İzmir'de toplayacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde işe alım vaadinde bulunulan 11 kadını fuhuşa zorladı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi sorumlusu

Üçe Güney'de fuhuşa aracılık ettiği gerekçesiyle Temmuz ayında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Trafik kazası hasar ihbarında yeni dönem başladı. Ortak hasar ihbar merkezi 193 telefon hattı hizmete girdi. Böylece trafik ve kasko sigortalarında ilk hasar bildirimi tek bir hat üzerinden yapılabilecek. Sistem hasar bildirim süreçlerinde şikayet hattı olarak da kullanılacak. Spor. Amirli kadın voleybol takımı Save Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final için mücadele edecek. Ay Yıldızlılar son 16 turunda bu akşam Azerbaycan'la karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyiciler, Feridun Darbaz yönetimindeki İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Şehnaz Faslı'nı dinleyeceksiniz. Ara taksimini kemanla Cavit Deringöl yapacak.

Feridun Darbaz yönetimindeki İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Şehnaz Faslı'nı dinlediniz. Ara taksimini Keman'la Cavit Deringöl yaptı.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Merhaba değerli dinleyenler, spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı'nın bölge ve dünya barışına katkı sağlayacağını söyledi. Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde yaptığı konuşmada, etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyoruz dedi. İsrail'in katliamları altında olan Gazze ve Lübnan'ın unutulmaması gerektiğini de vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırganlığının bedelini tüm bölgenin ödediğine işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Bişkek'teki temasları çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Erdoğan, görüşme öncesinde Türkiye ile Rusya ilişkilerinin her döneme göre çok daha ileri düzeyde olduğunu belirterek, Akkuyu

nükleer santralinin açılışını yaptıktan sonra yeni santrallerin adımlarını birlikte atacağız dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Türkiye, Rusya için öncelikli ortaklardan biri açıklamasını yaptı. Bişkek'teki görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Akkuyu nükleer santrali konusunda söz veren Putin, "Siz Rus şirketine yıl sonuna kadar ilk ünite devreye girmelidir" diye talimat vermişsiniz, "bu böyle olacaktır" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak amacıyla gittiği Kırgızistan'da lider diplomasisine devam etti. Erdoğan, başkent Bişkek'teki temasları çerçevesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'la da ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde bölgesel ve küresel gelişmelerle ikili ilişkiler ele alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken Girne açıklarında batan gemide kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Arama çalışmalarına Türkiye'den giden robotik dalış gemisi TCG Işın da katılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 550 metre derinlikte enkaz olduğu değerlendirilen cisim tespit edildi. Açıklamasını yaptı, aramalara havadan ve karadan da destek veriliyor. Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasıyla ilgili olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yargı süreci de devam ediyor. Konuyla ilgili soruşturma çerçevesinde 14 kişi tutuklandı. İdari soruşturmaya ise Türkiye de destek verecek. Kazaya ilişkin ihmal iddiaları gündemdeki yerini korurken Girne Taşucu seferlerine yeniden başlandı. Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısı Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında yapıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, 72 ille 800'ün üstündeki ilçede örgütlenme tamamlandı dedi. Zeynel Emre, Yeni Parti'nin kuruluş aşamasının kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvuruldu. Soruşturmada İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılması girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılandığı davada hakkında yurt dışına çıkış kısıtlaması bulunan sosyal medya yayımcısı Arif Kocabıyık, Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Bir tırın dorsesinin altına gizlendiği belirtilen Kocabıyık, Edirne Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Tahran'la Washington arasındaki gerginlik ve anlaşmazlıklar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik sınırlı saldırı seçeneğini değerlendirdiği iddia edildi. Amerikan basınında yer alan bir habere göre Trump yönetimi, İran'ın Hürmüz Boğazı çevresindeki radar ve füze kapasitesini yeniden oluşturmasını engellemek amacıyla sınırlı saldırılar düzenlenmesini planlıyor. Saldırganlık karşısında sessiz kalmayacağız mesajını veren İran'sa, Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat şartlarına uyması gerektiğini vurguluyor. Haberleri dinlediniz.

Akustikname programından hepinize merhabalar sevgili dinleyenlerimiz. Hepiniz TRTname radyo frekansına hoş geldiniz. Programımızda bugün yine her zaman olduğu gibi bir saat boyunca birbirinden güzel eserle karşınızda olacağız. Siz de bizlere eşlik ederseniz, mesajlarınızla destek olursanız çok seviniriz. Bugün kimler bizlere eşlik ediyor? Stüdyoda birbirinden değerli saz üstadı arkadaşlarımız var. Kemanda Turay Dinleyen, Kanunda Bora Dicle, Klarnette Tanju Erol, Ut'ta Gürcan Yaman, bas gitarda Cenker Sarp, piyanoda Ceyhun Çelik ve ritim sazda Muhammed İzgi. Yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Ali Can Vatanperver ve teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş. Bugün Akustikname programında ben Ayşe Eren Yusuf huzurlarınızda olacağız efendim.

saat 19'a dek Türk sanat müziğinin en güzel eserleriyle karşınızdayız. Evet, açılışımızı çok güzel bir kanun taksimiyle yaptık. Sevgili Bora Dicle'ye teşekkür ediyoruz bu güzel taksimden dolayı. Ve ardından güzel bir eserle açılışımızı yaptık. Bir gün seviyor, ertesi gün kıskanıyor. Karciğer makamının en nadide eserlerinden bir tanesi, güftesi Hilmi Özeren, bestesi Rakım Erkutlu'ya aitti. Bugün programımızda Karciğer makamı, Muhayyer Kürdi makamı ve Nihavent makamına yer verdik. Şimdi yine Karciğer makamında bir eserle devam ediyoruz. Bestesi Leon Hancıyan, güftesi Ahmet Rasim Bey'e ait. Bilmem ki sefa neşe bu ömrün neresinde diyeceğiz. Buyurun efendim.

Evet efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Yine Karciğer makamından bir eserle devam ediyoruz efendim. Yine Şekip Ayhan Özışık'ın bir eseri. Sizlerin de çok sevdiğinizi düşünüyorum. Gelin hep birlikte söyleyelim. Unutmadım seni ben, unutmadım, unutamadım. Her zaman, her zaman kalbimdesin.

Evet kıymetli dinleyenlerimiz, TRT Name'de Akustik Name programında birlikteliğimiz devam ediyor. Karcağar makamındaki güzel eserleri seslendirdikten sonra bu kez Muhayyer makamında bir şarkımız olacak. Bestesi Hacı Arif Bey'e, güftesi yine Hacı Arif Bey'in kendisine ait efendim. İltimas etmeye yare varınız, kula kul oldum aman kurtarınız diyoruz.

İltimas etmeye yare varınız. Evet, Muhayyer makamında ilk şarkımızın sonrasında biraz türkü formunda bir eser icra edelim dedik. Söğüdün yaprağı narindir narin diyeceğiz efendim. Zeynep'im diye biliniyor diğer adıyla. Zeynep'im Zeynep'im, Allı Zeynep'im, üç köyün içinde şanlı Zeynep'in. Birlikte seslendirelim.

ben Ayşe Eren Yusuf'la birlikteliğiniz devam ediyor. Bir Saadettin Kaynak eseri yapalım mı o zaman sevgili dinleyicilerimiz? Bence çok güzel olur. Saadettin Kaynak'ın o güzel eserlerinden bir tanesine yer verelim istedik. Batan gün kana benziyor, yaralı cana benziyor. Ah ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor.

Şener makamının son eserini de seslendirdik efendim. Şimdi güzel bir Selahattin Pınar eseriyle devam ediyoruz. Güftesi Edip Baksı'ya ait. Dediğimiz gibi Muhayyer Kürdi makamından eserler seslendireceğiz önümüzdeki dakikalarda. İlk eserimizde Bakışı Çağırır Beni Uzaktan.

Muhayyer Kürdi makamında bir eser daha var sırada efendim. Bestesi Amir Ateş'in. Bu şarkıyı da çok sevdiğinizi ve bildiğinizi düşünüyoruz. Bunu da birlikte söyleyelim diyeceğiz sizlere eğer arzu ederseniz. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın. Kurulur kalplere sevda otağın, kim bilir hangi gönüldür durağın.

çok çok güzel ve özlediğimiz de bir eserdi. Uzun zamandır icra etmediğimizi fark ettim şimdi söyleyince. Mutlaka diğer arkadaşlarımız tabii ki icra ediyorlardır. Siz TRT Name'de dinleyici olduğunuz sürece eminim çok çok daha fazla geniş bir repertuara, çok daha güzel şarkılara şahit oluyorsunuz. Ve hiç radyo başından ayrılmamanızı temenni ediyoruz efendim. Bizleri yalnız bırakmayın. Akustik Name'de programımıza bir muhayyer Kürdi eserle yine devam edeceğiz. Güfte ve bestesi Yalçın Turay'a ait. Bu da çok güzel bir şarkı. Haydi bunu da birlikte söyleyelim. Hasretinle yandı gönlüm, yandı yandı, söndü gönlüm. Evvel yükseklerden uçtu, düze indi şimdi gönlüm.

Nasıl güzel bir icra oldu sevgili saz arkadaşlarımla birlikte. Gerçekten hepsinin ellerine, gönüllerine sağlık. Evet efendim, bir şarkımız daha var ki yine aynı makamla devam ediyoruz. Evet, bu eserin güftesi de şöyle. Akşam olunca yarelerim sızlar. Derdim çoktur. Değmeyin bana kızlar. Bu aşkıma şahit olsun yıldızlar. Yeter Allah'ım çektiğim, ah yeter. Bu ayrılık bana ölümden beter.

akustik namede bendeniz Ayşe Eren Yusuf'la olan birlikteliğiniz devam ediyor efendim. Evet, Muhayyer Kürdi makamında şarkılarımızı icra ettik ve birlikteliğimiz Nihavend makamıyla devam edecek. Güftesi Aşkun Tuna'ya ait bu güzel eserin bestesi ise Halil Karaduman. Yıllar var ki biz seninle bakışarak konuşuruz. Sevdalanmış kalbimizle rüyalarda buluşuruz diyoruz. Buyurun.

Bu güzel eserimizle birlikte Akustiknami programının da artık sonuna gelmiş durumdayız sevgili dinleyenlerimiz. Radyonuzun başında bizleri dinlediğiniz için, şarkılarımıza eşlik ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Ve bizlere eşlik eden bugün birbirinden kıymetli saz üstadı arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Akustiknami programında bendeniz Ayşe Eren Yusuf yine sizlerle birlikte olmayı temenni ediyorum. Bugün stüdyomuzda kimler bizlere eşlik etti? Saz sanatçısı arkadaşlarımı tekrar isimleriyle birlikte söylemek istiyorum. Kemanda Turay Dinleyen, Kanun'da Bora Dicle, Klarnet'te Tanju Erol, Ut'ta Gürcan Yaman, bas gitarda Cenk Ersarp, piyanoda Ceyhun Çelik, ritim sazda Muhammed İzgi bizlerleydi. Sevgili arkadaşımız Işıl Aktan programımızın yapımcılığını üstlendi ve tonmeisterimiz sevgili kardeşimiz Ali Can Vatanperver seslerimizi sizlere ulaştırdı. Ve teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş yine bizlerle birlikteydi. Hepsine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Evet, programımızın kapanışını çok güzel bir eserle yapacağız efendim. Son bir Nihavend makamında eseri gelin yine hep birlikte seslendirelim. Tac olsan başıma takmayacağım. Buyurun efendim.

Merhaba, hoş geldiniz. İstanbul'da sizi ağırlamaya başladık sevgili dinleyenlerimiz. Saatimiz 19'u gösteriyor. Ve bugün de saatler 21'i gösterene dek sizlerle birlikte olacağız. Güzel bir salı akşamını Türk Sanat Müziği'nin o güzel nameleriyle sizlerle paylaşalım istiyoruz. Fonda İstanbul Sirtosu'nun neşeli tınılarıyla başladık programımıza. Yapımcımız Işıl Aktan, teknik masada Murat Aydemir ve mikrofon başında ben Tülay Tüzün. Hoş geldiniz diyelim bir kez daha ve birlikteliğimize kürdeli cazkar bir eserle başlayalım. Necmettin Yıldırım seslendirecek, Fatma Onur'un güftesini yazdığı Medya Şen Sancakoğlu bestesini. Ben solmuş bir yaprak gülün dalında, sen güller goncası dalda tecrüba.

Başka söz söylemem aşktan yana ben. Azatsız bir köleyim, battım kana ben. Nusret Yılmaz'dan dinledik Alaaddin Yavaşça, Baki Süha Edipoğlu'nun dizelerini bestelemişti. Yine kürdeleyici asker şarkılarla devam edelim akşamın sesine bu kez. Melda Kuyucu Kılıç mikrofonda, Yalçın Benlican güftesini yazmış, Hasan Esen bestelemiş. Ben unutsam şarkılar unutmaz söyler seni. Bir an yalnız bırakmaz gözlerim gözlerini.

Osmaniye Atakan'ın şarkısını Gülye Sıcı'dan dinledik sevgili dinleyenler. Kürdili Cazkar makamındaydı yine. Aynı makamda dinleyeceğimiz son şarkı Zekai Tuncay'a ait. Cengizhan Sönmez seslendirecek akşamın sesinde. Aşka merakım ezelden, sen güzel bir bahaneydin. Mahrum değildim güzelden, ben sende sevmeyi sevdim.

Sevemiyorum, sevemiyorum. Bahane bulamıyorum, bulamıyorum. Kendimi kandırıyorum. Aslında ben senle yaradan sevdim. Bir daha sevemiyorum, sevemiyorum. Bahane bulamıyorum, bulamıyorum. Kendimi kandırıyorum. Aslında

seviniyorum, seviniyorum. Bahane bulamıyorum, bulamıyorum. Kendimi kandırıyorum aslında. Ben sende yanadanı sevdim. Bir daha seviniyorum, seviniyorum.

Saadettin Kaynağ'ın Nurettin Rüştü Bingöl'ün dizeleriyle bestelediği sevilen şarkısını Alparslan'dan dinledik. Kirpiklerinin gölgesi güllerle bezenmiş. Birlikteliğimizin yarım saati geride kaldı. Şimdi bir Nihavend şarkıyla daha devam ediyoruz. Vural Şahin'in güftesi Tunca Yüksel'in bestesinde, Güldehen Marmara mikrofonda. El ele göz gözeyiz, aman nazar değmesin. Sürsün bir ömür boyu, bu mutluluk bitmesin.

Sevilen bu Nihavend türküyü Ayşen Birgör'ün yorumuyla dinledik. Akşamın sesinde şimdi Ahmet Özhan'a kulak vereceğiz. Saadettin Öktenay'ın Yahya Benekay'ın dizeleriyle bestelediği şarkıyı dinleyeceğiz. Günlerdir içime çöktü ayrılık, böyle boynu bükük duruşum ondan. Yağacak bir bulut gibi doluyum, böyle ağlamaklı oluşum ondan.

Saatimiz 19.53'ü gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Meliha Yazıcı'yı Mustafa Seyran'ın şarkısını da dinledik. Şimdi Filiz Şatıroğlu'nu Alaaddin Yavaşça bestesinde dinliyoruz. Güfte Rauf Alanyalı imzası taşıyor. Seni dinlerken silinir içimdeki gamlar.

Celal Abacı'dan dinledik. Unut Beni Demişsin son mektubunda Ergüder Öktem, Tahsin Albayrak'ın dizelerini Buselik makamında bestelemişti. Şimdi Nazan Sıvacı'ya kulak vereceğiz. Saatlerimiz tam 20'yi gösteriyor şu sırada. Bir Saadet'in Kaynak bestesi dinliyoruz. Ramazan Gökalp Arkın'ın güftesini yazdığı. Saçlarıma ak düştü, sana ad bulamadım. Gönüle uçmak düştü, bir kanat bulamadım.

Ben yağmurun ısla, sen güneşin tutsa. Hasan Esen, Cansın Erol Ozan'ın dizelerini bestelemişti. Seda Gökkadar'dan dinledik. Yine bir Buse'lik eser, Şemsi Beyle'nin dizeleri Selahattin İnal'ın bestesiyle Meslem Özşimşir mikrofonda. Gözümde özdeyiş, gönlümde acı. Alnımda sevdanın sıcak teri var. Bana benden yakın, benden yabancı, içimde dolaşan, gezen biri var.

Güftesini Bekir Mutlu yazmıştı. Bülent Türkeli'nin bestesinde İnci Yaman'ı dinledik. Akşamın sesi devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Umuyoruz güzel bir akşamı paylaşıyoruz sizlerle. Saatimiz 20.16'yı gösteriyor. Akşamın sesinde şimdi Çiğdem Yarkın'ı bir Hüseyin'i Rumeli türküsünde dinliyoruz. Köşküm var deryaya karşı, durmaz akar gözüm yaşı.

Bildiğimiz, sevdiğimiz şarkılardan biriydi. Bu kez Nezih Gözonar'ın Hüseyini bestesi olarak dinledik. Suat Yıldırım seslendirdi. Rüzgar susmuş, ses vermiyor nedendir? Şimdi Belgin Erol Gündoğdu'ya kulak veriyoruz. Selahattin Pınar şarkısında Necdet Atılgan güfteyi yazmış. Hayal deryasına ben bazı bazı dalmasam bir türlü, dalsam bir türlü.

Saatimiz 20.30'u gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Hatice'm saçlarını dalga dalga taratmış dedik Melihat Gülses'le. Bir Saadettin Kaynak eseriydi Hüseyin'i makamında. Şimdi Ayşen Birgörü Turhan Taşan'ın şarkısını da dinliyoruz. Aramızda dağlar var, aşılır mı bilemem. Sana gelen yollara nasıl düşsem bilemem.

Nazan Sıvacı'yı dinledik, Güfte Hikmet Münir Evcioğlu'na, beste Teoman Alpay'a aitti. Şimdi Yusuf Nalkise'nin Nihavend şarkısında Emel İşcan ve Erol Armutlu düetine kulak veriyoruz. Maksadım birazcık yine naz yapmaktı, gidiyorum deyip seni yalvartmaktı.

Aklımı başımdan aldı gözlerin, içimde bir yara kaldı gözlerin. Reşat Özpirinç'i böyle yazmış, Ferit Sıdal bestelemiş, Kemal Caner'den dinledik. Şimdi dinleyeceğimiz Nihavend şarkı Nevşet Varol'a ait, Serap Kuzey ve Serdar Kuşukçular seslendiriyor. Süzül güzel, süzül de gel, deli gönlüm bak seni ister.

Saatimiz 20.50'ye ulaştı. Koray Safkan'ı İlgün Soysev'in bestesinde dinledik. Şule Özmen güftesini yazmıştı. Ve bu arada kadın milli voleybol takımımız Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda az önce sonuçlanan maçta Azerbaycan'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Tebrik ediyoruz filenin sultanlarını. Yolunuz açık olsun sultanlar diyelim. Ve birlikteliğimize Turgay Kızıltuğ ile devam edelim. Mehmet Erbulan güftesini yazmış, Metin Everest bestelemiş. Neler ettin sen neler, senelerce sen bana. Dermanın dertten beter, derdimi açmam sana.

Faruk Salgar'ı dinledik. Necip Gülses'in Münir Aksaray'ın dizleriyle bestelediği Nihavend şarkıda. Sevgili dinleyenler, birlikteliğimizin son dakikalarındayız. Güzel bir şarkıyla yine sizlere veda edeceğiz ve yarın akşam saatler yine 19'u gösterdiğinde sizleri Akşamın Sesinde TRT Name'de bekliyor olacağız. Hicaz bir eserle veda ediyoruz. Yapımcımız Işıl Aktan, teknik masada Selda Akış ve spikeriniz ben Tülay Tüzün. Ayfer Er mikrofonda Necdet Tokatlıoğlu'nun sevilen şarkısıyla. Yalancının birine kapıldı kaldı gönül, inandı yandı yine, çekilmez oldu ömür.

0: Hazırlayan ve sunan Hüseyin İpek.
1: Efendim merhabalar. Ben Deniz Hüseyin İpek ve teknik yönetmenim Gülşen Kızıler'le sizleri Aşkın Namesi program ekibi olarak İstanbul Radyosu'ndan muhabbetle selamlıyoruz. Bugün Topkapı Sarayı'ndan bahsedeceğiz ve Sarayburnu'ndan bahsedeceğiz. Şöyle Boğaz'ı bir gezeceğiz hep birlikte. Burası üç kıtaya hükmeden devasa bir imparatorluğun kalbi. Ve bu imparatorluğun tam kalbinde Sarayburnu sırtlarında sessizce yükselen taş kütleleriyle göz boyamak yerine doğayla bütünleşen eşsiz bir abidedir. Topkapı Sarayı, başka bir ifadeyle burası dünyanın en mütevazı sarayıdır. Batının Versailles gibi şatafatlı, uçsuz bucaksız koridorlara sahip tek bir bloktan oluşan saraylarına benzemez. Topkapı Sarayı, Türklerin göçebe ruhunun taşa bürünmüş halidir. Çadırların yerini alan odalar, ağaçlar, avlular ve geniş revaklarla örülü bir saray şehirdir. Şimdi benim yazmış olduğum bir güfteyle Ahmet Yesevi'den aldın öğüdün ve yine onu besteledim sevgili dinleyiciler. Karciğer makamında koçaklama şeklinde hem şiir olarak okuyayım hem de eseri sizlerle paylaşayım.

Ahmet Yesevi'den aldım öğüdüm. Türkistan'dan süratını yiğidim. İlim irfan ile dolsun yüreğin. Kaleminle kılıcın keskin olsun yiğidim. Cebbar olan Allah yardımcın olsun. Vatan sana emanettir yiğidim. Hasan Herakani açtı kapıyı. Malazgirt'te Alparslan'la tapuyu. Aldık, çiğnetmeyiz Anadolu'yu. Kanımızla kurduk biz bu yapıyı. Settar olan Allah yardımcın olsun. Adaletle hükmedesin yiğidim. Şehidin kanı deryaya karıştı. Gökteki yıldızla hilal barıştı. Albayrak olup da Türk'e ulaştı.

emanetin kutlu olsun yiğidim. Gaffar olan Allah yardımcın olsun. Vatan sana emanettir yiğidim. Emanetin kutlu olsun yiğidim.

Güftesi ve bestesi bendeniz Hüseyin İpek'e ait. Koçaklamayı benim sesimden dinlediniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra bu kadim akropolü seçti. Çünkü burası hem şehre hakim bir savunma noktasıydı, hem de iki denizin birleştiği nefes kesici bir coğrafyaydı. 1478'de tamamlanan bu yapı sadece padişahın evi değil, hukukun, askerin

Rigücün eğitimin ve maneviyatın harmanlandığı yaşayan bir organizmaydı. Evet, Fatih Sultan Mehmet demişken, çünkü İstanbul deyince direkt akla ilk gelen Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri, değil mi sevgili dinleyiciler? Onun yazmış olduğu bir şiir, bir güfte. Kime yar olam cihan içinde benim yarım var iken, kime kul olam o şahu tacudarım var iken. Efendim, size bu güzel gazeli okuyayım, ne dersiniz?

Okumuş olduğum bu Hicaz Gazel'in taksimini klarnetiyle Şükrü İnci yapmıştı sevgili dinleyiciler. Evet, sarayın ilk kapısından içeri adım attığımızda sizi karşılayan bu geniş alan birinci avlu, yani alay meydanıdır. Burası sarayın dış dünya ile bağını kuran tek yerdir. Halk, tüccarlar, dilekçe vermek isteyen vatandaşlar buraya kadar serbestçe girebilirdi. Devletin paralarının basıldığı Darphane-i Amire ve Bizans'tan biraz kalan muazzam Aya İrini bu avlunun sakinleridir. Ancak devletin resmi sınırları iki kuleli ihtişamlı Bab-ı Selam kapısında başlardı. Bu kapıdan içeriye padişah dışında hiç kimse, hatta vezir azamlar bile at sırtında giremezdi. Burası sessizliğin ve mutlak disiplinin egemen olduğu alanın başlangıcıydı. Yabancı elçiler günlerce seyahat ettikten sonra bu kapının önünde durur, Osmanlı'nın vakur gücü karşısında ilk heyecanlarını burada yaşarlardı.

Sana dün tepeden baktım aziz İstanbul. Ne güzel yazmış Yahya Kemal Beyatlı, değil mi? Evet, küftesi Yahya Kemal Beyatlı'nın, bestesi Münir Nurettin Selçuk'un, Zekai Tunca'dan dinledik efendim. Makamı Hicaz. Avlulardan bahsediyorduk. Hangi avlu? Topkapı Sarayı ikinci avlusundan. İkinci avlu, yani divan meydanı, devletin bürokratik dişlilerinin döndüğü yerdir. Sağa baktığınızda devasa bacalarıyla saray mutfaklarını görürsünüz. Burası sadece padişaha yemek pişirmezdi. Yeniçerilere, divan üyelerine ve tören günlerinde binlerce insana hizmet veren dev bir fabrika gibiydi. 3 ayda bir yapılan ulufe dağıtımı günlerinde askerlerin iştahla yediği çorbalar saray mutfağının cömertliğini gösterirdi. Efendim, Topkapı Sarayı programımıza inşallah yine devam edeceğiz ama bugün de Aşkın Namesi programının sonuna geldik. Ben Deniz Hüseyin İpek ve teknik yönetmenim Gülsen Kızıler'le birlikte sizlere Allah'a ısmarladık diyoruz. Ama bir eserle Yesevi'den Öğütle Hacı Bektaş'a varan, diğer Rum'dan geçip nabzı irşatla vuran Allah dostu bir kutup Alperen Sarı Saltuk, güftesi Cemalettin Turan'ın, bestesi bendeniz Hüseyin İpek'in ve benim sesimden dinleyeceksiniz. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Haftaya görüşeceğiz.

İyi günler sayın dinleyicilerimiz. İstanbul Radyo stüdyolarında hazırladığımız yeni bir Arz-ı Musiki programında daha birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlıklı, mutlu günler dileklerimizle musikimizin en güzel eserlerini siz dinleyicilerimize arz etmeyi amaçladığımız programımıza başlıyoruz.

Taş Plak kaydında Münir Nurettin Selçuk'tan dinledik. Sayın dinleyicilerimiz, müzikte seslerin kendisi tek başına bize bir şey ifade etmez. Resim sanatında renkler nasıl izleyicide tek başına duygulanım yaratmaya yeterli gelmez?

etmez ise seslerde tek başına duygulanım yaratmaya yeterli değildir. Onların belirli bir estetik ve kültürel bir bilinçle yatay veya dikey olarak ustalıkla dizilmesi gerekir. Musikide sesler bir malzemedir. Bu malzeme çeşitli olabilir ve bu malzemeyi herkes kullanabilir. Fakat bir özgünlüğün, şahsiliğin ortaya çıkabilmesi için kullanılan malzemenin kendisinden çok, malzemenin nasıl ve de hangi anlayışla kullanıldığı ön plana çıkar.

1867-1935 yılları arasında yaşamış yenilikçi bestecimiz Ali Rıfat Çağatay'ın Nihavend Yürüksem'e ait Murat Salim Tokaç yönetimindeki Kültür Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu'ndan dinledik. Değerli dinleyicilerimiz, Zati Arca'nın 1910 yılında bandocu yetiştiren mızıka okulunu kurmasının ardından 1912 yılında sanatta okullaşmanın temelinin atıldığı Darül Bedai'nin, yani bir tiyatro okulunun kurulduğunu görüyoruz. Yine belirtmeliyiz ki mızıka-i humayun kökenli bu mızıka okulu sonrasındadır ki Türk musikisi eğitimi saray dışında yeni bir platformda hem de okul kimliğinde mevcudiyetini sürdürmeye başlamıştır. Takip ediyoruz ki daha sonra Darül Bedai içinde de Türk ve Batı içerikli iki bölüm faaliyete geçiyor. Burada yazılacak veya sahnelenecek yeni tiyatro oyunlarına yerli müzik bestelenmesi ve bu müziklerin icra edilmesi amacına yönelik olarak okulda Tamburu Cemil Bey, Rauf Yekta Bey, Ziya Santur, Leon Hancıyan, Hafız Yusuf Efendi gibi Türk musikisi besteci ve icracılarına görev verilmiştir. Darül Elhan heyetini 1928 yılında yapılmış bir taş plak kaydında dinliyoruz.

yatmış uyumuş. Yar kulağı

1908 yılında yapılmış bir taş plak kaydını da dinledik. Rauf Yekta 1918'de şunları yazar: "Musikimizin büsbütün düçar-ı inhitat olmaktan kurtarılması için bu nefis sanatın ihtiyacı zamana göre terakkisi esbabını hazırlayacak bir müesseseye çoktan beri ihtiyaç hissolunmakta idi. Mamafi bu gibi umura teşebbüs-i şahsinin ademi kifayeti bir defa tecrübe edildiği cihetle musiki hususunda dahi terakkiperver hükümetimizin lütfü delaletini beklemekten başka bir çare bulunamamakta idi. Nihayet Marif Nezareti icraat meşguresi sırasında bu işi de duşi hamiyetine aldı. Musikiye ait mesail ile iştigal etmek üzere evvel emirde bir musiki encümeni teşkil ettiği gibi sonradan bir de Darül Elhan'ı açtı. ...1910'da faaliyete geçen ve tek müzik okulu kimliğindeki Mızıka Okulu sonrasında daha sık dillenmeye başlayan Türk Musikisi Okulu ihtiyacının gündeme gelmesi ve müracaatların yapılması sonucu 14 Mart 1916'da Başkanlığını Ziya Paşa'nın yaptığı Rauf Yekta Bey, Muallim İsmail Hakkı Bey, Zekaizade Ahmet Efendi ve Şehzade Ziyaettin Efendi'nin görevlendirildiği müzik kurulu oluşturuldu. Ve hemen ardından Türk musikisi eğitimini gerçekleştirmek ve nota yayınlamak amacıyla 1 Ocak 1917 tarihinde Ezgiler Evi anlamına gelen Darül Elhan faaliyete açılarak Marif vekaletine bağlandı.

Dar Elhansas heyetini seslendirdiği Nühüt Peşrev'i dinledik. O zamanların henüz yeni dinlenmeye başlayan deyimiyle Türk sanat musikisi saraydan çıkarak halk ile buluşmaya başlamıştır. Darül Musiki Osmani, Darül Feyzi Musiki, Darül Talimi Musiki, Gülşen Musiki, Şark Musiki heyeti gibi cemiyet ve dernekler halkın müziğe katılımını sağlayan eğitim ve icra kurumları kimliğini kazanmışlardır. Yesari Asım Arsoy'un geleneksel Türk müziğinin popüler kısmına güzel bir örnek oluşturan şarkısını Kani Karaca'dan dinliyoruz. Sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde.

Sayın dinleyicilerimiz, bu haftada programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşabilmek ümidiyle programı hazırlayan ve sunan ben Ayhan Sarı, sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

Bir nigah et ne olur halime ey gonca dehen. Göz göz oldu yüreğim gözlerinin derdinden. Niye baktım, niye gördüm, niye sevdim seni ben? Göz göz oldu yüreğim gözlerinin derdinden. Recaizade Mahmut Ekrem'in bu dizelerine Udi Şekerci Cemil Bey'in Hicaz makamındaki bestesiydi. Nesrin Sipahi'den dinledik bu gece ilk eserimizi. Eserin başındaki Hicaz makamındaki Taksim'i Sadi Işılay'ın kemanından dinledik. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece bir saat boyunca Hicaz ve Hüseyini makamında eserler sunacağız size. Enveri'nin bir şiirine

Hacı Sadullah Ağa'nın Hicaz Hümayun makamında Nakış Yürük Semai'ni Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği sanatçılarından dinliyoruz. Nideyim sahnı çemen seyrini, cananım yok, bir yanımca salınır servi hıramanım yok.

Güftesini Saffet Bey'in yazdığı, Şevki Bey'in bir bestesi. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Kış geldi, firak açmadadır sineme yare, vuslat yine mi kaldı güzel, başka bahare? Bari bulayım, söyle de sen derdime çare, vuslat yine mi kaldı güzel, başka bahare?

Aşık Ömer'in dizelerini Medeni Aziz Efendi'nin Hicaz makamındaki bestesini Zeki Müren'den dinliyoruz şimdi. Ey çerhi sitemger, dilin alana dokunma, hicr alemidir ettiğim efkana dokunma.

Sıradaki Hicaz eserimiz Hacı Arif Bey'in bir bestesi. Ahmet Öhsan'ın yorumundan sunuyoruz. Say değiledi bu gönlümü bir gözleri ahu. Ben değiledi zencire beni, sümbül-i gisu. Bilmem ki ne sihreyledi ol gamze-i cadu. Saplandı ciğergahıma dek hançeri ebru. Huri mi acep, nuri mücessem mi, nedir bu?

Güftesi ve bestesi Kadri Şençalar'a ait Hicaz şarkıyla devam ediyoruz programımıza. Perihan Altındağ Sözeri'den dinliyoruz eseri. Görmedim ömrümün asude geçen bir demini, çekerim hep o siyah gözlerinin matemini. Hasretiyle inlediğim çekti benden elini, çekerim hep o siyah gözlerinin matemini.

Güftesini Hikmet Şinasi Önal'ın yazdığı Selahattin İnal'ın Hicaz şarkısını Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz şimdi de. Sen hep beni mazideki halimle tanırsın. Hala bilirim aşk ile bekler inanırsın. Hep öyle siyah saçlı ve hülyalı sanırsın. Hala bilirim aşk ile bekler inanırsın.

Ekrem Güyer'i kendi bestesinde dinleyeceğiz. Hicaz makamındaki şarkının güftesini Halil Soyuer yazmış. Hançeri aşkınla ey yar, gönlüm üzre vurma hiç. Öyle bir derde giriftarım ki halim sorma hiç. Ağladıkça gözlerimden kan gelir yaş yerine. Öyle bir derde giriftarım ki halim sorma hiç.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Hüseyini makamında eserlerle devam ediyor. Tunca Yüksel'in mızrabından dinleyeceğimiz Hüseyini makamındaki Ut Taksimi'nin ardından Yesari Asım Arsoy'un Hüseyini makamındaki eserini Selma Sağbaş'ın yorumundan sunacağız size. Fari olmam meşrebi rindaneden, yüz çevirmem nafile peymaneden, bezmedikçe haleti mestaneden, çıkmam Allah etmesin meyhaneden.

Güftesi Mehmet Sadi Bey'e, bestesi Şevki Bey'e ait Hüseyini eseri Selim Öztaş'tan dinliyoruz. Hicran oku sinem deler, olmaktadır halim beter. Bu iftirak artık yeter. İnsafa gel ey şiveger, bir gün olur çağın geçer.

Güftesini Necdet Atılgan'ın yazdığı Selahattin Pınar'ın Hüseyini şarkısını Güldehen Marmara'dan dinliyoruz şimdi. Hayal deryasına ben bazı bazı dalmasam bir türlü, dalsam bir türlü. Derdime aşina olan bu sazı çalmasam bir türlü, çalsam bir türlü.

Nedim'in dizelerine Mahmut Celaleddin Paşa'nın Hüseyini bestesi var sırada. Gönül Aköz'den dinliyoruz eseri. Sevdiğim cemalin çünkü göremem, çıkmasın hayalin değil şeydadan. Bastığın yerlere yüzüm süremem, alayım peyamın Bağdı Sabah'dan.

Güftesi Necdet Atılgan'a, bestesi Selahattin İnal'a ait Hüseyin'i şarkıyı Kemal Caner'den dinliyoruz şimdi. Tez geçse de her sevgide bin hatıra vardır. Sevda denilen şey yaşayan hatıralardır. Sevmek de sevilmek de bahar ömrü kadardır. Sevda denilen şey yaşayan hatıralardır.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size TRT Antalya Radyomuzdan seslendim yine ve yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece sizlere sunacağımız son eser, güftesi ve bestesi Saadet'in Kaynağı ait Hüseyin'i şarkı, Melihat Gülses'ten dinliyoruz. Esmer bugün ağlamış, ciğerimi dağlamış, ince belin üstüne mavi yazma bağlamış. Hoşçakalınız.

Akustik Name programından hepinize merhabalar sevgili dinleyenlerimiz. Hepiniz TRT Name radyo frekansına hoş geldiniz. Programımızda bugün yine her zaman olduğu gibi bir saat boyunca birbirinden güzel eserle karşınızda olacağız. Siz de bizlere eşlik ederseniz, mesajlarınızla destek olursanız çok seviniriz. Bugün kimler bizlere eşlik ediyor? Stüdyoda birbirinden değerli saz üstadı arkadaşlarımız var. Kemanda Turay Dinleyen, Kanunda Bora Dicle, Klarnette Tanju Erol, Utta Gürcan Yaman, bas gitarda Cenker Sarp, piyanoda Ceyhun Çelik ve ritim sazda Muhammed İzgi. Yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Ali Can Vatanperver ve teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş. Bugün Akustik Name programında ben Ayşe Eren Yusuf huzurlarınızda olacağız efendim. Saat 19'a dek Türk sanat müziğinin en güzel eserleriyle karşınızdayız. Evet, açılışımızı çok güzel bir kanun taksimiyle yaptık. Sevgili Bora Dicle'ye teşekkür ediyoruz bu güzel taksimden dolayı. Ve ardından güzel bir eserle açılışımızı yaptık. Bir gün seviyor, ertesi gün kıskanıyor. Karciğer makamının en nadide eserlerinden bir tanesi, güftesi Hilmi Özeren, bestesi Rakım Erkutlu'ya aitti. Bugün programımızda Karciğer makamı, Muhayyer Kürdi makamı ve Nihavent makamına yer verdik. Şimdi yine Karciğer makamında bir eserle devam ediyoruz. Bestesi Leon Hancıyan, güftesi Ahmet Rasim Bey'e ait. Bilmem ki sefa neşe bu ömrün neresinde diyeceğiz. Buyurun efendim.

Evet efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Yine Karcağar makamından bir eserle devam ediyoruz efendim. Yine Şekip Ayhan Özışık'ın bir eseri. Sizlerin de çok sevdiğinizi düşünüyorum. Gelin hep birlikte söyleyelim. Unutmadım seni ben, unutmadım, unutamadım. Her zaman, her zaman kalbimdesin.

Evet kıymetli dinleyenlerimiz, TRT Name'de akustik name programında birlikteliğimiz devam ediyor. Karcağar makamındaki güzel eserleri seslendirdikten sonra bu kez Muhayyer makamında bir şarkımız olacak. Bestesi Hacı Arif Bey'e, güftesi yine Hacı Arif Bey'in kendisine ait efendim. İltimas etmeye yare varınız, kula kul oldum aman kurtarınız diyoruz.

Muhayyer makamındaki son eserimizi icra edeceğiz efendim şimdi. Sonra da Muhayyer Kürdi makamına geçeceğiz. Evet, akustik name programında ben Ayşe Eren Yusuf'la birlikteliğiniz devam ediyor. Bir Saadettin Kaynak eseri yapalım mı o zaman sevgili dinleyicilerimiz? Bence çok güzel olur. Saadettin Kaynak'ın o güzel eserlerinden bir tanesine yer verelim istedik. Batan gün kana benziyor, yaralı cana benziyor. Ah ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor.

Hayal Makamı'nın son eserini de seslendirdik efendim. Şimdi güzel bir Selahattin Pınar eseriyle devam ediyoruz. Güftesi Edip Baksı'ya ait. Dediğimiz gibi Muhayyer Kürdi makamından eserler seslendireceğiz önümüzdeki dakikalarda. İlk eserimizde Bakışı Çağırır Beni Uzaktan.

daha var sırada efendim. Bestesi Amir Ateş'in. Bu şarkıyı da çok sevdiğinizi ve bildiğinizi düşünüyoruz. Bunu da birlikte söyleyelim diyeceğiz sizlere eğer arzu ederseniz. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın. Kurulur kalplere sevda otağın, kim bilir hangi gönüldür durağın.

çok çok güzel ve özlediğimiz de bir eserdi. Uzun zamandır icra etmediğimizi fark ettim şimdi söyleyince. Mutlaka diğer arkadaşlarımız tabii ki icra ediyorlardır. Siz TRT Name'de dinleyici olduğunuz sürece eminim çok çok daha fazla geniş bir repertuara, çok daha güzel şarkılara şahit oluyorsunuz ve hiç radyo başından ayrılmamanızı temenni ediyoruz efendim. Bizleri yalnız bırakmayın. Akustik Name'de programımıza bir muhayyer Kürdi eserle yine devam edeceğiz. Güfte ve bestesi Yalçın Turay'a ait. Bu da çok güzel bir şarkı. Haydi bunu da birlikte söyleyelim. Hasretinle yandı gönlüm, yandı yandı, söndü gönlüm. Evvel yükseklerden uçtu, düze indi şimdi gönlüm.

Nasıl güzel bir icra oldu sevgili saz arkadaşlarımla birlikte. Gerçekten hepsinin ellerine, gönüllerine sağlık. Evet efendim, bir şarkımız daha var ki yine aynı makamla devam ediyoruz. Evet, bu eserin güftesi de şöyle. Akşam olunca yarilerim sızlar. Derdim çoktur.

Değmeyin bana kızlar. Bu aşkıma şahit olsun yıldızlar. Yeter Allah'ım çektiğim ah yeter. Bu ayrılık bana ölümden beter.

Akustik Name'de ben Deniz, Ayşe Eren Yusuf'la olan birlikteliğimiz devam ediyor efendim. Evet, Muhayyer Kürdi makamında şarkılarımızı icra ettik ve birlikteliğimiz Nihavent makamıyla devam edecek. Güftesi Aşkun Tuna'ya ait bu güzel eserin bestesi ise Halil Karaduman. Yıllar var ki biz seninle bakışarak konuşuruz. Sevdalanmış kalbimizle rüyalarda buluşuruz diyoruz. Buyurun.

Bu güzel eserimizle birlikte Akustik Nami programının da artık sonuna gelmiş durumdayız sevgili dinleyenlerimiz. Radyonuzun başında bizleri dinlediğiniz için, şarkılarımıza eşlik ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Ve bizlere eşlik eden bugün birbirinden kıymetli saz üstadı arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Akustik Nami programında bendeniz Ayşe Eren Yusuf yine sizlerle birlikte olmayı temenni ediyorum. Bugün stüdyomuzda kimler bizlere eşlik etti? Saz sanatçısı arkadaşlarımı tekrar isimleriyle birlikte söylemek istiyorum. Kemanda Turay Dinleyen, kanunda Bora Dicle, klarnette

Tanju Erol, Utta Gürcan Yaman. Bas gitarda Cenk Sarp, piyanoda Ceyhun Çelik, ritim sazda Muhammed İzgi bizlerleydi. Sevgili arkadaşımız Işıl Aktan programımızın yapımcılığını üstlendi ve tonmeisterimiz sevgili kardeşimiz Ali Can Vatanperver seslerimizi sizlere ulaştırdı. Ve teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş yine bizlerle birlikteydi. Hepsine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Evet, programımızın kapanışını çok güzel bir eserle yapacağız efendim. Son bir Nihavend makamında eseri gelin yine hep birlikte seslendirelim. Tac olsan başıma takmayacağım. Buyurun efendim.

geçmiş zaman olur ki. TRT Namus stüdyolarından sonsuz sevgiler, saygılar diliyoruz. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz kıymetli dostlarımız. Usta seslerin icralarıyla maziye uzandığımız, nostaljik eserlerle gününüze renk kattığımız harika bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e şarkıların duygu dolu dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkacağız bugün de. Değerli dostlar, bugün yayınımız Hicaz makamında şarkılarla başlıyor. Sade Hoşses'in Güftesi Tunç Kemal'e ait şarkısında Semime Sanay bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 1983 tarihli Beni Hatırla isimli albümünden bir kayıt sunacağız. Beklerim yolunu, gözlerim ağlar, aramızda kaldı kapkara dağlar. Bir ömür uzakta olsam da senden, beni ayrılığın bil sana bağlar.

Belkıs Dikmen, Erdoğan Berker'in güftesi Mehmet Erbulan'a ait Hicaz şarkısıyla seslendi bize. Şarkılardan fal tuttum ikimize kaç kere. Sana bahar, gül, bülbül, bana hep hasret düştü. Evet efendim, bu güzel dizelerle, birbirinden özel namelerle Geçmiş Zaman Olur Ki programında birlikteliğimiz devam ediyor. Zaman yolculuğumuzda 21 sene önceye uzanıyoruz. Zekai Tunca'nın Seni Aşksız Bırakmam isimli albümünde yer vermiş olduğu Hicaz bir şarkıyı dinliyoruz. Güfte İlhan Behlül Pektaş'a ait, beste ise sanatçımız Zekai Tunca'nın kendisine ait. Gözlerine konuşsan benimle, dudağını yormasan olmaz mı? Aşkı bir rüya gibi yaşarken bana bir şey sormasan olmaz mı?

Yahya Geylan, Muzaffer İlkar'ın sözleri Şemsi Belli tarafından kaleme alınan Hicaz eserini seslendirdi. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçsin dedi. Bu güzel şarkıyla efendim ritmimizi daha da arttırmış olduk. Şimdi ise zaman yolculuğumuzda 1990 yılında bir mola vereceğiz. Metin Birliği'nin Vurgun isminde yayınlanan albümünde yer alan Bir Göksel Baktagir bestesi dinleyeceğiz. Kanun virtüözü Göksel Baktagir'in bestesini yapmış olduğu bu eserin güftesi ise Ali İhsan Birgül Güle ait. Unuttum sanma sakın, anmadığım günüm yok. Sensiz geçen yıllara yanmadığım günüm yok.

Akşam vakti gel gizlice, kim görecek, kim bilecek. Sözleri Sadık Atay tarafından kaleme alınan Hicaz makamındaki Hüsnü Üstün bestesini Ayşe Tunalı'dan dinledik. Sanatçının 1992 yılında dinleyiciyle buluşan Oldu Mu Ya isimli albümünden bir şarkı sizlerle paylaştık efendim. 80'li yılların ortalarına, 90'lı yıllara baktığımız zaman birçok eserin stüdyolarda dijital altyapılarla yeniden düzenlenerek Türk müziği dinleyicilerinin beğenisine sunulduğunu görüyoruz. Tabii akustik olarak kaydedilen eser

Yeni nesillere daha çabuk ve sağlıklı ulaşabilmenin bir diğer yolu da bu düzenlemeleri sürdürebilmektir. O yüzden sanatçılarımıza tabii büyük iş düşüyor. İnşallah gelecek dönemlerde de bu güncel düzenlemelerle Türk müziğimizi yaşatmaya devam ederler ve genç nesillere ışık tutmaya devam ederler efendim. Şimdi İzmir Radyosu'na uzanıyoruz ve kıymetli sanatçımız Turgay Kızıltuğ bizlerle birlikte oluyor. Zeki Müren'in Hüseyin'i makamındaki eserini seslendiriyor sanatçı. Rüzgarlara kapılmış kuru yaprak misali, gözlerimden gitmiyor nazlı yarın hayali, bir diğer adıyla gurbet sizlerle.

Çatlayan dudaklara, sararan yapraklara, kuruyan topraklara yağdır Mevlam su. Meliha Yazıcı bizi 80'li yılların sonuna doğru bir yolculuğa çıkardı. Biliyorsunuz bu şarkı 1986'da Sevgisiz Yaşayamam isimli albümünde seslendirmiş olan Emel Sayın'la hatırlıyoruz. Onun gözyaşları eşliğinde dönemine damga vuran eserlerden biriydi. Mahmut Oğul ve Erol Martal imzalı bu eser. Biz de Meliha Yazıcı'nın güzel icrasıyla bir kez daha dinledik. Efendim, Hülya Sözer var sırada. Turhan Taşan'ın sevilen bir şarkısıyla bizlerle birlikte sanatçımız. Hüseyin'i makamındaki eserde bize şöyle seslenecek Hülya Sözer. Aramızda dağlar var, aşılır mı bilemem. Sana gelen yollara nasıl düşsem bilemem.

0: Sevilen Hüseyin'i türküyü Muazzez Abacı yorumuyla dinledik ve Hüzzam şarkılarla devam ediyoruz sevgili dostlarımız. Yaşar Özel bizlerle birlikte olacak. Sözlerini Salih Korkmaz'ın kaleme aldığı Alaaddin Şensoy şarkısını seslendirecek. Özlesem de seni her an, ağlasam da olmaz duyan.
1: Özlesem de seni her an, ağlasam da olmaz duyan. Beni senden ayrı koyan, kadere bak, kadere bak. Dertle doldum genç yaşımda, bin hatıra gözyaşımda. Ne çileler var başımda, kadere bak, kadere bak. Bir gönlüm var hayal kuran, hasret doldum buram buram. Beni yerden yere vuran, kadere bak,

Saçlar siyah beyazdı, gözlerin kahverengi. Öyle göz görmeyeli nice bahar, yaz geçti. Kış sonuydu o mevsim, bahardan biraz erken. Ben baharı beklerken, bahar benden vazgeçti. Şimdi boş bir hanede güvercinsiz çatıyım. Belki de aşk cehennem, ben birinci katıyım. Uğramaz bana güneş, her gün doğudan doğar. Beni karanlık boğar, belli ki ben batıyım. Bir daha tek bir yudum içmedim o kahveden. Zaten o değil mi ki beni böyle kahreden? Ömrümce hep yanarak talim mi kör dedim. Benden başka görmedim benim gibi

Sevgili TRT Name dostlarımız, her programımızda sizler için özel olarak hazırladığımız mini köşemizde bugün güne bir şiir bırak köşesinde çok sevgili teknik yapımcılarımızdan Nihat Tuna'nın Kahverengi isimli şiirinden dizelerle sizlere seslenmek istedik. İnşallah bu güzel dizelerle siz de günün bu saatlerinde hayatın yorgunluğundan bir parça olsun uzaklaşmış ve dingin bir şekilde günün güzelliklerini hissetmişsinizdir. Sevgili Nihat Tuna'ya çok teşekkür ediyoruz ve şarkılarla yolculuğumuza devam ediyoruz. Romantik dakikaların ardından biraz daha renklensin istiyoruz günümüz. Hareketli bir eserle devam edelim geçmiş zaman olur ki programına. Sanatçılarımız Hamiye Turan ve Bekir Ünlü Ater'den dinleyelim. Selahattin Altınbaş'ın güftesi İlkan San imzalı şarkısıyla bizlerle sanatçılarımız. Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini. Neden beni bırakıp terk edip gittiğini.

Sanatçılarımız Hamiye Turan ve Bekir Ünlü Ater, Selahattin Altınbaş'ın sözleri İlkan San tarafından kaleme alınan Hüzzam şarkısıyla konuğumuz oldular. Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini, neden beni bırakıp terk edip gittiğini. 2011 tarihinde gerçekleştirilmiş olan bu kaydın ardından şimdi İzmir Radyosu'na uzanıyoruz ve kıymetli sanatçımız Mehmet Şafak'ı ağırlıyoruz. Sanatçı Abdullah Yüce'nin sözleri Hasan Bayrı'ya ait Hüzzam eserini seslendiriyor. Bu ne sevgi ah, bu ne ızdırap, zavallı kalbim ne kadar harap.

Ankara Radyosu'nun kıymetli ses sanatçısı ve şefi Hasan Eylen, 2015 yılında yayınlanan Bir Gurbet Öyküsü isimli albümünde yer verdiği Hüzzam türküyle bize seslendi. Değerli dostlarımız, şimdi ise hareketli bir eserle yayınımızı sürdüreceğiz. Muazzez Ersoy'un Nostalji Şarkıları serisi albümünden 5. albümünde yer verdiği bir Kadri Şençalar bestesini dinleyeceğiz. 1996 tarihli bu kayıtta Muazzez Ersoy'un seslendirmiş olduğu şarkının güftesi Necdet Atılgan'a ait. Gezdiğim dikenli aşk yollarında elimden bir kırık saz geldi geçti.

TRT Name'nin kıymetli dinleyicileri, şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor. Sizleri günün ilerleyen saatlerine en özel eserlerle hazırlamaya çalışıyoruz. Şimdi ruhumuza dokunacak bir esere kulak vereceğiz. Amir Ateş'in Güftesi Melek Hiç imzalı Muhayyer Kürdi şarkısını dinleyeceğiz. Aylin Şengün Taşçı'nın 2009 tarihli Aşktan Yana isimli albümünde yer verdiği kaydı paylaşıyoruz sizlerle. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın.

Hasreti yıllara sor, ırığı yollara sor. Orkun Cecelioğlu bizlerle birlikteydi. Cemile Karabulut şefliğinde Ankara Radyosu'nda düzenlenmiş olan Beraber ve Solo Şarkılar programında seslendirmiş olduğu bir kaydı sizlerle paylaştık sanatçımızın. Bu sevilen Muayyer Kürdi eserin güftesi Ayten Uğuralp, bestesi ise Ali Şenozan imzalıydı. Muayyer Kürdi şarkıların o lezzetli tadıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi ise Yıldırım Gürses bizlerle sanatçının bestesi kendisine, güftesi Mustafa Sevilen'e ait Muayyer Kürdi şarkısını beraberce dinliyoruz. Mevsimler yaz tutup güller ağlasın, ahımla inleyen teller ağlasın.

Aramıza karlı dağlar girse de baharla gelirim, yazla gelirim. Yıldırım Bekçi'nin ilk kez 1980 yılında hayat verdiği Rıdvan Tandoğan'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait Muayyer Kürdi şarkısını dinledik efendim. Muayyer Kürdi şarkılar gönlümüzü fethetmeye devam ede dursun. Şimdi ise Umut Akyürek bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Zeki Müren'in sevilen eserini seslendirecek. Ayrılık ölümden beter diyecek.

Ayşegül Durukan'la 90'lı yılların başına uzandık. Sanatçının Gitti de Gelmeyiverdi isimli 91 tarihli albümünden bir Metin Everest şarkısı dinledik. Muayyer Kürdi eserin güftesi aşkın Tuna'ya aitti. O toz pembe dünyayı, aşkla dolu rüyayı, tükenmeyen sevdayı gözlerinde yaşadım. Bu güzel anlamlı dizelerle Kürdilici asker şarkıları uzanıyoruz şimdi de. Ritmimizi bir parça düşürüyoruz, bir ayrılık şarkısına kulak veriyoruz. Yusuf Nalkes'in

Gönül Akkor icrasıyla kalbimize dokunacak bir eseri. Saymadım kaç yıl oldu sen ellerini olalı. Bilmem yüzün güldü mü ayrıldık ayrılalı.

Ahmet Özcan'ın 2000 tarihli Ben Seni Unutamam isimli albümünde yer alan Selahattin İçli'nin güftesi Sedat Ergintuğ imzalı Kürdili İcazkar şarkısını dinledik. Birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Vedat Çetinkaya'ya kulak vereceğiz. Kıymetli sanatçımız kendi bestesiyle seslenecek bizlere. Güftesi Reyhan Moralı'ya ait bu eser 1996 yılında kaydedilmiş versiyonuyla sizlerle buluşuyor. Yine hasretini saldın deli başıma, yine yüreğim sensiz isyanlarda.

Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Yeşilçamlı yıllarda Nesin Sipahi, Neşe Karaböcek gibi ünlü sanatçılarımızdan da çokça duyduğumuz, çok sevilen bir eseri dinledik. Serpil Karaoğlan bizlerle birlikteydi. Sanatçı Saadettin Öktenay'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait Acem Kürdi şarkısını seslendirdi. Yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken, şimdi Melahat Gülses'in 2003 tarihli albümünden güzel bir Necip Gülses şarkısına kulak vereceğiz. Nihavent Esen'in güftesi Hüsamettin Olgun'a ait. Melahat Hanım bizlere bu güzel şarkıda şöyle seslenecek. Ben aşkı ilk defa sende tanıdım. Seninle yaşadım ilk heyecanı. Hiç gül koklamadım senin üstüne. İnan ki bu aşkın en güzel yanı.

Her şarkı ayrı bir yolculuk, ayrı bir hikaye. Bestekarlar ve söz yazarlarımız şarkılarla bize bu duyguları yaşatırken, edebiyatçılarımız da kaleme aldıkları eserlerle iç dünyamıza ulaşıyorlar. Bugün de sizler için minik bir köşe hazırladık. Güne Bir Söz Bırak köşesinde işte bu bahsettiğimiz Türk edebiyatından önemli yazarlardan biri Cahit Zarifoğlu'nun bir paylaşımını sizlere sunacağız. 1987 yılında henüz 47 yaşında aramızdan ayrılan ve edebiyatta ikinci yeni akımını da temsilcilerinden sayabileceğimiz yazar ve şair Cahit Zarifoğlu'nun bir cümlesini sizlere sunmak istiyoruz. En uzun yoldur insanın içi demiş Zarifoğlu ve üç noktayla bu sade cümlesini tamamlamış. Sade ve bir o kadar derin. Evet, bazen çakıl taşları, bazen yokuşlar, bazen mis kokulu gül bahçeleri ya da yemyeşil bayırlar. Bazen kurak, bazen sağanak yağışlar ya da günümüzü aydınlatan ışıklar. İşte bu yolda, bu hayat yolunda türlü zorluklar ya da şahane güzellikler bir arada bizi bekliyor değerli dinleyenler. Zorlu patika yollardan yemyeşil çimenlere uzanmak, güneşli havalarda güle oynaya yol almak bizim elimizde. Yeter ki isteyelim kıymetli dinleyicilerimiz. Dileriz sizin yollarınız da hep gül bahçelerine çıksın diyoruz ve şarkılarla birlikteliğimize devam ediyoruz. Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken bu güzel dilekleri hareketli bir şarkıyla taçlandıralım efendim. Ve Seçil Heper'e kulak verelim. Sanatçı Bilge Özge'nin güftesi Ayten Baykal'a ait şarkısını bizler için seslendirsin. Sevginin çiçekleri katmer katmer açılır.

Gül olur, gül olur.

Sevginin çiçekleri katmer katmer açılır, gönülde bir gül olur. Soldurursan sen onu damla damla gözyaşın, ırmak olur, sel olur. Bestesi Bilge Özgen'e ait şarkıda Seçil Heper'i ağırladık ve efendim sevgiye dair, aşka dair, insanların hissettiği duygulara dair bu güzel şarkılarla olan yolculuğumuz ne yazık ki bugün de son buluyor. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sevgi, mutluluk, huzur, sağlık dileklerimizle sizlere veda ederken siz değerli dinleyicilerimizi Şekip Ayhan Özışık'ın Ya Ben şarkısında Emel Sayın'la baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın. Thank you.